0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.9.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır, ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim, Cuma 17-18.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.
1: Bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: kendini açınca.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
7: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
6: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
7: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
8: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
9: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk
4: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
10: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisini hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Mevla Teala Hazretlerinin bize ne kadar büyük nimetler verdiğini müşahede etmeye gayret edeceğiz inşallah. Evliyaullah'tan Zünnûn-i Müsri Hazretleri buyuruyorlar ki, günlerden bir gün vücudunun bazı azaları cüzzam illetinden dökülmüş, gözleri de görmeyen bir zat ile karşılaştım. Bu yürekler acısı perişan haline rağmen Allah-u Teala'ya hamdü sena ediyordu. Dayanamayıp sordum, Allah-u Teala'nın sana bahşettiği hangi nimettir ki Mevla Teala Hazretlerini bu derece şükrediyorsun? O zat bana şu cevabı verdi: ey Zinnun, gözlerim görmüyor, cüzzam illetinden vücudum yer yer dökülmüştür. Fakat Rabbime nasıl hamdü sena eylemeyim ki? Bana sağlam bir kalp ve gönül ihsan buyurmuştur. Bunlar sayesinde onun varlığına ve birliğine ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem hak ve gerçekliğine iman ederek ebedi hayatımı kazanmış bulunuyorum. Baş gözüm görmüyor ama elhamdülillah kalp gözüm iman ile açık. Birçok azalarım dökülmüş bulunuyor ama ona hamdü sena etmeme yarayan ağzım ve dilim var. Allah-u Teala'ya kasem olsun ki parça parça paralansa dahi ondan asla şikayetçi değilim. Bana bahş ve ihsan buyurduğu bu nimetler yanında bu kadarcık musibetten ötürü ona şikayetçi olmaya haya ederim. Bu halim Rabbime karşı olan muhabbetimi arttırdığı için ayrıca şükrederim. Bana bıraktıkları için ona daima hamdü sena eylerim dedi. Kıymetli dinleyenler, bu veciz kıssadan hissemizi almalıyız. Dikkatle, ibretle ve icap ederse defalarca dinleyerek gereken hisseyi almak her mümin için elzemdir. Rabbimizin bağış ve ihsan buyurduğu nimetlere daima şükretmeli, ona hamdü senada bulunmalıdır ki iman davasında olanların imanlarının ilk ve en mühim şahidi budur. Allah-u Teala'nın ihsan ve inayet buyurduğu nimetlerin haddi hesabı yoktur. Bunun delili de daha önce size okuduğumuz ayet-i kerimeler, mealen aktardığımız ayet-i kerimelerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir kuluna az veya çok, büyük veya küçük herhangi bir nimet, bahş ve ihsan buyurursa, o nimete nail ve mazhar olan kul hamdü sena için elhamdülillah dese, bu hamdü senası nail olduğu nimetten daha büyük ve üstün bir nimettir buyurulmaktadır. Demek oluyor ki nimet mukabilinde edilen şükür ve hamdü sena o nimetten daha üstün ve hayırlı bir nimettir. Zira o şükür ve hamdü sena o nimetten daha ziyade bir nimete ermeye vesiledir. İbn Abbas radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayetle buyurmuşlardır ki, her kim yeni bir elbise giydiği zaman Rabbine hamdü sena ederse, bu şükür ve hamdü senası sebebiyle Allah-u Azimüşşan o kimsenin günahlarını af ve mağfiret buyurur. Nitekim ashab-ı kiram efendilerimizle bütün ulema ve ehlullah ve ez cümle İbn-i Cüreycin Hazretleri buyurmuşlardır ki, Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu nimetlere şükretmek, bu nimetlerin devamına vesile olur. Bu nimetlere şükretmeyerek küfran-ı nimette bulunmak ise, nimetlerin zevaline sebep olurlar. Nimetlere şükretmeyenler o nimetlerden mahrum kalacakları gibi, bu küfran-ı nimetlerinin cezasını dünyada fakirlikle ve ahirette de ayrıca azaba düçar olarak öderler. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Âl-i İmran suresinin 102. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, ey iman edenler!
Allah-u Teala'dan nasıl korunmak gerekse öyle korunun. Hakkıyla müttaki olun buyurulmaktadır. Müfessir-i Nizam bu ayet-i celileyi tefsir ve tevil ederken şöyle mana vermişlerdir. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkunuz, ona daima itaat ediniz, isyan ve itaatsizlikten kaçınınız, bahş ve ihsan buyurduğu nimetlerine de şükrediniz, nankörlük etmeyiniz. Böylelikle size verilen nimetlerin hakkını da eda etmiş olursunuz buyurmuşlardır. Hasan-ül Basri Hazretleri de buyuruyor ki, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri bizlere bahş ve ihsan buyurduğu her nimeti ancak şükretmekle muhafaza ve kayıt altına alabileceğimizi irade eylemiştir. Her nimet karşılığında Rabbimize şükredelim ki bu şükrümüz o nimetin devamını mucib olsun. Eski zamanlarda bir kul yıllarca Cenab-ı Hak'tan zenginlik niyaz eyledi, zenginlik istedi. Allah-u Azimüşşan o devrin peygamberine vahyederek o kulunun duasını kabul buyurduğunu, yıllardır arzuladığı zenginliği gençlik çağında mı yoksa ihtiyarlık zamanında mı istediğini sormasını emru ferman buyurdu. O Nebi-i Zişan o kula irade-i ilahiyeyi tebliğ buyurduğunda adamcağız meseleyi bir kere de eşiyle görüşmek istediğini söyledi. Zira danışanların her türlü felaketten emin olacaklarını biliyordu. Evine giderek eşine durumu anlattı. Kadın Allah-u Teala'nın lütfedeceği zenginliği gençlik çağlarında daha iyi kullanacaklarını, ihtiyarlığında servetin hiçbir işe yaramayacağını bu görüşü savundu. Adam ise genç iken fakir bile olsalar vücutları sağlam ve sıhhatte bulunacağından çalışıp geçimlerini sağlayabileceklerini, ihtiyarlayınca güçleri kuvvetleri kalmayacağından zenginliğin asıl o zaman işlerine yarayacağını ve ömürlerini rahat ve huzur içinde geçirmelerini temin edeceğini söyledi. Kadın ihtiyarlıkta gelecek zenginliğin kendilerine bir faydası olmayacağını, dizlerinde derman, gözlerinde fer ve ağızlarında tat kalmayacağını, türlü dünya nimetlerine ancak uzaktan bakacaklarını, yeseler bile midelerinin hazmetmeyeceğini ileri sürerek zenginliğin gençlikte verilmesinin daha faydalı olacağını anlattı. Adamcağız eşinin bu fikrine iştirak etmekten gayrı çıkar yol bulamayarak keyfiyeti devrin peygamberine arz etti. O Nebi-i Zişan da ey yerlerde ve göklerde olup bitenleri hakkıyla bilen gizli ve aşikar kullarının ve bütün yarattıklarının ahvaline vakıf bulunan Rabbim, lütuf ve inayetine mazhar olan o kulunun düşüncesine elbette alimsin. İhsan buyuracağın zenginliği gençliğinde bahşetmeni niyaz ediyorlar. Arzı ile yerlerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbine tazarruda bulundu. Allah Celle Celaluhu o Nebiye vahyederek buyurdu. Ey kulum! Şimdi 25 yaşındasın. Bu kuluma 50 yaşına kadar istediği zenginliği vereceğim. 50 yaşından sonra da ölünceye kadar eskisi gibi fakir kalacaktır. Bilhakika o zata öyle bir zenginlik, ihsan ve inayet buyuruldu ki misli görülmüş değil. Ancak bu zenginlik o adamcağızı azdırıp şımartmadı. Hudud-u ilahiye daima ve sadakatle korudu. Sadaka ve zekatını muntazaman ve titizlikle verdiği gibi her türlü hayır ve hasenattan da geri kalmadı. İbadet ve taatlerini arttırdı. Kendisine bağış ve ihsan buyrulan nimetlere de her nefes şükrünü ihmal etmedi. Şükrettikçe ve Hakk'ın rızasına uygun davrandıkça kendisine verilen nimetler de artıyor, servet-i samanı her gün biraz daha çoğalıyordu. Böylece aradan 25 yıl geçti ve Hakk'ın kendisi için tayin ve takdir buyurduğu zenginlik süresi tamamlandı. Ne var ki elindeki nimet ve servet azalmıyor ve daima çoğalıyordu. Yaşı çoktan 50'yi geçtiği halde zenginliği artmakta devam ediyor ve o da kendisine lütuf ve ihsanlarını eksik etmeyen Rabbine şükrediyor, rızasına ermeye, cennetine girmeye ve cemalini görmeye gayret ediyordu. Aradan 10 yıl daha geçmiş ve o zatın durumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. İhtiyarlığa yüz tuttuğu halde servet ve sıhhati her gün biraz daha artıyordu.
tam bir teslimiyet içinde bulunan o zat, devrin peygamberine müracaat ederek, kendisi için bir lütfu ilahi olan zenginliğin süresinin dolduğunu, hatta aradan 10 yıl geçtiği halde durumunun değişmediğini arz etti. "Ya Nebi Allah, acaba bunun sırrı ve hikmeti nedir?" diye sordu. O Nebi Zişan da Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerine münacatta bulunarak, "Ey benim Gani Sübhanım, şu kulunla şöyle bir ahdü peymanın vardı. O kulun 50 yaşına kadar zenginliğini koruyacak, ondan sonra fakirleşecekti. Halbuki o 60 yaşına geldiği, tayin ve takdir buyurduğun süre 10 yıl geçtiği halde, ihsan buyurduğun servet ve devlet azalmaksızın devam edip gidiyor. Bunun hikmeti nedir?" diyerek niyaz etti Rabbimize. Kadir-i Kayyum olan Allahü Zülcelal vel Kemal Hazretlerinden hitab-ı izzet, şeref sadir oldu. "Ey Nebi-i Muhteremim, gerçi o kuluma gençliğinde zenginlik verecek ve 50 yaşından sonra razı olduğu fakirliğe iade edecektim. Fakat o kulum ihsanlarıma karşılık asla küfranı nimet etmedi. Bilakis kulluğunu ve şükrünü ziyadeleştirdi. Celalim hakkı için şükredenlere nimetlerimi ziyade kılacağıma söz vermiş bulunduğumdan küfranı nimet etmeyen ve devamlı olarak şükreden bir kulumu tekrar fakirleştirmek şanıma layık değildir. Ona söyle, bana şükrünü ziyade kıldıkça ben de ona nimetlerimi ziyade kılacağım. Aynı zamanda o kulumun dünyasını böylece mamur ettiğim gibi ahiretini de mamur eyleyip cennet ve cemalimle mesrur edeceğim. Ey aşık-ı sadık, bu hikayeden ibret ve kıssadan hisse al. Evet, tekrar ediyoruz. Nimetlere şükür, o nimetlerin devamına sebep ve vesile olur. Nimetlere şükretmemek ise o nimetlerin zevalini mucib olur. Öyleyse sana bahş ve ihsan buyrulan bunca nimetlerin şükrünü ifa etmeye çalış ve nimetin bereketini bul, zevkini sür ve nasıl ziyadeleştiğini gör. Ama sakın o nimetlere gönül verme. Zira Rabbinle aranda perde olur. O nimetleri sana bahş ve ihsan buyuran Allah-u Teala'ya gönül ver. Ona muti ol ve ondan kork ki o kendisinden korkanlarla, ihsan edenlerle beraberdir. Eğer sana verilen nimetler seni Rabbinden alıkoyuyorsa, kulluğuna engel oluyorsa, emin ol o nimet değil, nimet şeklinde görünen bir nıkbet ve musibettir. Sana ihsan buyrulan nimetlerden seve seve mahbubu hakikinin yoluna sarf eyle ki o nimetler seni Rabbinin rızasına ulaştırsın. Eğer bu nimetlere muhabbet eder ve bu aşırı muhabbetini kalbine de sokar ve yerleştirirsen, o nimeti sana bahş ve ihsan buyuranın muhabbeti kalbinden çıkar ve silinir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Her türlü dünya nimetlerinin muhabbetini kalbe sokmak neye benzer bilir misin? Her türlü hava ve deniz şartlarına rağmen yoluna devam ede gelen bir geminin içine su dolmasına benzer. Teknesine su dolan bir gemi ise hiçbir zaman ulaşacağı yere ulaşamaz. Menzili maksuduna varamaz. Sonunda batar gider. Sen de dünya nimetlerinin muhabbetini vücut teknesine doldurursan önünde sonunda batar ve helak olursun. Dünya nimetleri içinde gemilerin yol aldığı engin bir su, bir derya gibidir. O nimetleri Allah-u Teala'nın rızasına uygun kullanırsan dilediğin yere ulaşır, vasıl olursun. İlla onu vücut teknesine doldurursan sonunda mutlaka boğulursun. Şu halde dünyada refah ve selamete ve ahirette de ebedi saadete ulaşmak istersen her türlü dünya nimetlerinin sevgisini kalbine sokma. O nimetleri sana bahş ve ihsan buyuran Rabbinin sevgisini vücut teknene doldur ve selam buyuruluyor. Beyazid-i Bestami Hazretleri Kuddise Sirruhu sohbet ediyorlardı. "Ya Beyazıt, Hak Teala'ya ne ile ve ne gibi kulluk edersin?" sorusu üzerine Beyazid-i Bestami Hazretleri şöyle buyurdu. "Bulursak yiyor ve Rabbimize şükrediyoruz. Bulamazsak sabrediyoruz.
O Zat-ı Akdes bu cevabı beğenmedi. Bizim belhin köpekleri de böyle yapmaktadır. Ya siz ne yapıyorsunuz suali üzerine de şu veciz beyanda bulundular. Biz bulursak hak yoluna dağıtıyor, bulamazsak hamdü sena ediyoruz. Beyazid-i Bestami Hazretleri, beni bu zat kadar irşad eden pek bulunmadı buyurmuşlardır. İnsanoğlu her halükarda Allah-u Teala'ya hamdü senada bulunur. Onun bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere şükrederse iki cihanda rahat erer. İnsanoğlu zorluklara ve darlıklara, felaketlere ve musibetlere hamd eder. Kendisine verilen nimetlere karşı şükrünü çoğaltırsa ancak o zaman hakkın isteği üzerine hareket etmiş olur. Dünyada rahata ve selamete, ahirette de cennete ve ebedi saadete nail ve mazhar olur. Cemal-i la yezale erişir. Nimetlerin en üstünü ve yücesi de ancak budur. Manevi musibetlerden kurtularak rahat bir hayata kavuşmanın çaresi ve ilacı da ancak budur. Böylelikle haset illetine derman bulunmuş olur. Haset deyip de geçmemeli. Haset illetine müptela olanlar dünyada mevcut dertlerin en büyüğüne, en azılısına düçar olmuşlar demektir. Böylelerinin ölümleri bile çok şiddetli, gayet acı ve ızdırap verici olur. Hasetçiler daha dünya hayatında kabir azabına ve cehennem ateşine giriftar olacaklarından bu gibilerin akıbetlerinden korkulur. Bunların hem dünyaları bir afet ve musibet hem de ahiretleri cehennem ve felakettir. Haset iman şerefiyle müşerref olmuş müminlere asla yakışmayan çok kötü ve gayet çirkin bir sıfattır. Hem de şeytani bir sıfattır. İblis Hazreti Adem Aleyhisselam'a bahş ve ihsan buyurulan nimetlere haset etmemiş olsaydı rahmet-i ilahiyeden kovulur muydu? Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken Adem Aleyhisselam ile şeytan kıssasını hikaye gibi okuyup geçme. İbret al ve iyi düşün. Mümin kardeşine bahş ve ihsan buyurulan ilahi nimetlere haset ederek ve mümin kardeşine karşı kibirlenerek kendini mümin kardeşinden yüce görerek şeytan gibi rahmet ilahiyeden kovulmak ister misin? Allah-u Teala bu hallere düşmekten muhafaza buyursun. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, gaflet etmeye gelmez. Aman dikkat edelim maazallah. Kabil gibi hasetten ötürü bir suç işlersen, o suçu senden görüp başkaları da işlerlerse, o suçu ilk defa işleyen sen olduğun için aynı suçu tekrarlayanların alacakları cezanın bir misli senin seyyiat defterine de yazılır. Ve bu günah yükü de sana yeter buyuruluyor. Allah korusun. Bir de imansız göçersen felaketin büyüğü işte o zamandır. İyi bilmelidir ki kötü huylu kişiler o kötülüklerinden dolayı tevbe etmez ve vazgeçmezlerse o gibilerin son nefeslerinde imansız gitmelerinden korkulur. İman ile göçenler ise günahkar bile olsalar şefaate nail olabilirler. Cehenneme de girse bir miktar azap da görseler imanlarından ötürü cezalarını çektikten ve tamamladıktan sonra şefaat-i Resul aleyhissalatü vesselam ile ateşten çıkarılırlar. İmanlarından ötürü cennete girerler. Anlatabiliyor muyuz? Özetlemek gerekirse yaptığın iyilikler insanı iman ile göçmeye, insan olmaya ve cennete girmeye sebep olduğu gibi işlediği kötülükler de insanı ömür boyu Müslüman olsa dahi son nefeste iman ve İslam'dan mahrum bırakır. Ebedi olarak ateşe iletebilir. Onun için daima iyilerle, iyilik edicilerle ol ki iyilik edicilerden olasın. Başına gelmiş veya gelecek musibetlere hamd edici, sana bağış ve ihsan buyrulan nimetlere şükredici ol ki Allah-u Teala da ihsanlarını ve nimetlerini arttırsın. Musibetlere hamd edersen ecrin çoğalır ve derecen yükselir. Sana musibet gibi görünen şey büyük bir nimet oluverir. Yüzün güler, kalbin ve kalıbın sefaya erer. Allah-u Azimüşşan'ın lütfu keremiyle sana bahş ve ihsan buyurulduğu nimetlerin kadrini biliyorsan, senden aşağı durumda olanları gör. Gözet ki Hakk'ın sana verdiği nimetleri fark edebilesin. Sana dilediğin gibi salına salına yürümek için bahşedilen ayaklarının şükrünü unuttuysan, bu büyük nimetin farkına varamıyorsan, ayakları olmadığından dolayı bir tarafa kımıldayamayan veya ellerine geçirdikleri birer takunya ile yerlerde sürünenlere bak. Sana verilen gözlerin ne büyük nimet olduğundan gafil isen, bunun ne büyük bir nimet olduğunu fark edemiyorsan, gözleri görmeyenlere, ama olanlara bak. Bak da Rabbine şükret. Kulakları duymayanlara duymak ve işitmek için 5-10 bin lira masraf edip cihaz satın alanlara bak da sana meccanen kulak ihsan buyuran Rabbine şükreyle. Anaların babaların cenaze namazlarına uzaktan seyirci kalanlara, imansız dolaşanlara, secdeye gelemeyen başlara, nereden gelip nereye gittiğini fark edemeyen çatılmış kaşlara bak da sana verilen iman nimetine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olmak devletine, kıyam, rükû ve secde edebilmek izzetine, Kur'an-ı Azim'i kıraat edebilmek rifatine mazhar olduğun için alemlerin Rabbine şükreyle. Ey akıllıyım diyen, aklıyla övünen kişi! Nice insan var ki kafası var, aklı yok. Vücudu var, sıhhati yok. Gözü var, ibreti yok. Malı var, rahatı yok. Ağzı var, ağzının tadı yok. Dini yok, imanı yok, hayası yok, insafı yok, izanı yok, saadet ve selameti yok. Sözün kısası, dünyası var ama ahireti yok. Ey mümini muvahhid! Senin ise dinin var. Allah-u Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem imanın var. Muhabbetin var. Dünya ve ahiretini koruyan, kollayan ve ayarlayan Kur'an'ın var. Zikrin var, evradın var. Hakkı zikreden, Hakk'a şükreden bir dilin, Hakk'ı seven bir kalbin, Halik'ine secde eden bir başın var. Elbette şükredeceksin. Elbette hamdü senada bulunacaksın. Başları olup da akılları olmayanlar gibi olsaydın, halin nice olurdu? Allah-u Teala'ya inanmayanlardan, ahireti tanımayanlardan olsaydın, neylerdin? Karun kadar malın mülkün olsaydı ama, dinin, imanın, haya ve vicdanın olmasaydı, paran pulun çok olsaydı ama sıhhat ve afiyetin olmasaydı, bütün dünya rızık ve nimetleri sofranda bulunsaydı ama
sen bir lokmacık yiyemeseydin ne yapardın? Kuş tüyü döşeklerde, ipek ve atlas yorganlar altında, som gümüşten karyolalarda yatsaydın, karşında cihanın en ünlü doktorları nöbet sussaydı, gözünün içine bakan bir işaretini cana minnet sayan uşakların, hizmetkarların karşında saf bağlasaydı ama sen altın leğene kan kussaydın bütün bunlar neye yarardı? Belki başını sokacak bir mekanın yok ama imanın var. Paran, kasan, kesen yok ama Kur'an'ın var. Kuru ekmeği suya batırıp yiyorsun ama dinin, isanın ve gani sübhanın var. Dünya belki fakir ama, senin dünyan belki fakir ama iyi bil ki ahiretin sultanısın. Zira Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, Ahmed-i Mahmud'un bendesisin. Üzülme, ayakkabın yok ama Hakk'a yürüyen,

senden yakın. Sen de yakında ona döneceksin. Bu dönüş de onu kendinden razı bulacaksın. İşte o gerçek dost, sana gözlerin görmediği, dillerin tarif edemediği, zihinlerin düşünemediği, kalemlerin vasfını yazmaktan aciz kaldığı sayısız nimetleri hazırladı. O gün sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olduğu halde seni cennetine ithal ve cemaliyle ikram ederek nimetlerine gark edecek. O gün başka bir şey daha göreceksin. Dünya hayatında Allah-u Teala'ya iman etmeyenler, bunca dünya nimetlerinden faydalandıkları halde küfranı nimette bulunanlar, akılların almayacağı korkunç bir azaba düçar olacaklar. Acılar ve ızdıraplar içinde kıvranacaklar ve sen o zaman ebedi saadet ve selamete ermiş bulunacaksın. Sana o gün orada bağış ve ihsan buyurulacak nimetler, dünya nimetleri gibi gelip geçici de olmayacak. Burada her nimetin bir zevali vardır. Ahiret nimetlerinin ise asla zevali yoktur. Dünya hayatında sıhhatin de hastalıklarla biten zevali vardır. Orada sıhhatin ne hastalığı ne de zevali yoktur. Dünyada gençler, ihtiyarlar, güzeller çirkinleşir, kuvvetliler zayıf düşerler. Orada bahş ve ihsam olunacak gençliğin ihtiyarlığı yok. Güzelliğin çirkinliği yok. Kuvvetin zayıflaması yok. Durma. Rabbine hamdü senada bulun. Verdiği nimetlerden ötürü daima şükret. Unutma ki bütün hamdü senalar ancak alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allah-u Azimüşşan'a mahsus ve münhasırdır. Varlıkta, darlıkta, yoklukta, bollukta Rabbine daima şükret. Bugün katıksız kuru ekmekle karnını doyurabiliyorsan, sofralarında binbir çeşit yemek bulunanları değil, hiç ekmek bulamayıp aç yatanları düşün de Rabbine şükret. Kendi halince mütevazi bir kira evinde oturuyorsan, villalarda, köşklerde, yalılarda oturanlara değil de büsbütün evsiz barksız, kışın yağmur ve kar, yazın kızgın güneş altında günlerini gün edenlere bak da Rabbine şükret. Sırtında elbisen yoksa hiç elbisesi olmayanları düşün. Rabbine şükret. Biraz hastalandın diye hayıflanma. Aylarca ve hatta yıllarca yatağa esir olmuşları, bir yanından bir yanına dönemeyenleri düşün de haline ve Rabbine şükret. Böyle yaparsan kendinden daha yüksektekileri değil, daha müstahar ve daha acınacak halde olanları göz önüne alırsan Rabbine şükrün artar. Hastaysan Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi hasta değilsin. İşçiysen Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi köle olarak pazarlarda satılmış değilsin. Hapisteysen yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir iftiraya kurban olarak 10 yıl yer altında zindanlarda kalmış değilsin. Eğer daima kendinden yükseklere bakar ve bunu adet haline getirirsen canını ateşe atmış olursun. Bunun başını döndürmekten ve gözüne hırs, haset ve tamah duygularını yerleştirmekten gayrı sana hiçbir faydası olmaz. İbadet ve taatte, zühd ve takvada, aşk ve muhabbette senden üstün ve yüksek olanlara bak ki onlar gibi olmaya özenebilesin. Eşref-i mahlukat olarak insansın. Gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin en şereflisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak mutluluğuna erişmişsin. Sende fıtraten yükselmek istidat ve kabiliyeti vardır. Önderin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kitabın ve rehberin Kur'an-ı Azimülbürhan, başında tacı, iman, elinde şeriat-ı garra-i ahmediye gibi muazzam bir kaftan, göğsünde murassa bir madalya gibi pırıl pırıl parlayan şerefi İslam, dilinde zikru tevhid-i rahman, kalbinde aşık-ı yezdan, yardımcın Hazreti Allah Celle Celaluhu, şefaatçin alemlere rahmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne istersin? Akıbet senin ve senin gibi muttakilerin, cennet durağın, huriler müştakın, cenneti adin uğrağın, İstidatına göre makamın, aşk ve muhabbetine göre derecatın var. Ebedi saadet senin. Bu fani dünya hayatında kendinden aşağı durumda olanlara bakarsan, Rabbine hamdin ve şükrün çoğalır.
Dünya malı gelip geçici ve dünyada kalır.

Oysa ahiret, habulesi yönünden kendinden yüksek durumda olanlara bakarsan, ariflerden ve kamillerden olursun. Dünya hamulesi ziyade olanlara bakacak olursan, hüsrana uğrar, şakilerden olursun ki, bu takdirde hem dünyan hem de ahiretin harap olur. İki cihanda da rezil ve zelil olursun. Zira haset bundan doğar. Şekavet bundan hasıl olur. Her türlü felaket ve denaatin başı ve başlangıcı haset, hırs ve tamahtır. Birçok densizlerin ve dinsizlerin ileri sürdükleri gibi biz ahiret nimetleriyle avutulup aldatılarak Müslümanları dünyada ataat ve rehavete itenlerden, ümmeti Muhammed'i tembelliğe, miskinliğe, uyuşukluğa iletenlerden değiliz buyuruluyor. İslam'da tembel tembel oturmak yoktur. Allah-u Teala'nın sana bağış ve ihsan buyurduğu akıl ve kuvvetle çalışacaksın, kazanacaksın, alın terini akıtarak helalinden elde edeceğin kazançla helal lokma yiyecek ve geçimleriyle yükümlü olduklarına da helal lokma yedireceksin. İbadetin onda dokuzu helal lokmadır. Fakat bütün dünyaya malik dahi olsan, akıbetinin ölüm olduğunu da aklından çıkarmayacaksın. Gönlünü Allah-u Teala'ya vereceksin. Allah-u Teala'dan korkacaksın. Allah-u Teala'yı seveceksin ve bir gün ona döneceğini de yakinen bileceksin. Şükrünü çoğaltacak, ibadet ve taatlerini arttıracak, yalnız ona bağlanacak, yalnız ondan umacak ve yalnız Rabbinden bekleyeceksin. Sana ancak ondan fayda vardır. Halik'ten, Yaradan'dan umudunu keser de halka göz dikersen felaketlerin ve musibetlerin en büyüğüne uğramış olursun. Her nimeti Rabbinden bilecek ve bu inançla şükredeceksin ki Allah-u Teala da nimetlerini arttırsın. Seni de çalışıp helalinden kazananlar gibi refah ve saadete ulaştırsın. Evet, yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi böyle buyuruyor. Nimetlerime şükredenlere nimetlerimi arttırırım. Küfranı nimet edenlere, bu nimetlere nankörlük edenlere, nimetlerime mazhar olduğu halde beni tanımayan, kendisine bağış ve ihsan eylediğim nimetlere şükretmeyen münkirlere de mülkümden çıkmasını ve kendisine benden başka Allah Celle Celaluhu aramasını irade ve hükmederim buyuruyor. Böyle bir itab-ı ilahiyeye muhatap olan kul, dünya ve ahirette iflah olur mu? Ondan gayrı hak mabud var mı ki ilah edinelim? Onun mülkünden gayrı bir yer var mı ki kalkıp gidelim? Bizleri yoktan var eden odur. Bizi besleyip büyüten odur. Bize her türlü rızık ve nimetlerini cömertçe bahş ve ihsan buyuran odur. O Rezzak-ı Alem'dir. Ondan gelen her şeye nimet bilmeli ve her nefeste ona hamd ve şükretmeliyiz. Edep yerini örtecek kadar bir bez parçasını bile nimet bilmek kulluğun şanındandır. O küçücük bez parçası dahi şükretmek insanlık ve Müslümanlık borcudur. Bütün vücudun çıplak olsa dahi o küçücük bez parçasıyla örtünür, toplum içinde görünebilirsin. Yerinde ve sırasında o küçücük bez parçasının bir nimet olduğu muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, günümüz insanları Allah-u Teala'dan öylesine uzaklaşmışlardır ki insaf, merhamet, sevgi ve muhabbet sözcükleri ancak lügatlerde rastlanan birer deyim haline geldiler. Ana ve babaların evlatlarına şefkati kalmadığı gibi evlatlar da ana ve babaya saygı ve itaat etmez oldular. Nazargâh-ı ilahi olan kalpler birer şeytan yuvası haline geldiler. İnsanlar medeniyetten, haşa medeniyet maskesine bürünmüş vahşetten öyle korkunç ve tehlikeli usuller ve prensipler istihraç ettiler ki adeta hayvanlardan daha aşağı derekelere düştüler. Çırılçıplak dolaşmakta sakınca görmüyorlar. Diledikleri gibi yabanlarda başıboş yaşamaktan çekinmiyorlar. Ahlak ve fazilet nedir bilmiyorlar. Ve üstüne üstelik bunun adına da medeniyet diyorlar. Ne ırz ve iffet, ne namus ve istikamet kalmadı. Kitap ehli olan bir türlü, büsbütün kitapsız olan bir türlü. Başlarına bunca musibet ve felaket geldiği ve ahireti azapları daha da bu dünyadayken kendilerine göründüğü halde bir türlü uslanmıyorlar. İnsanlık bütün idealleriyle Müslümanlıkta olduğu halde Müslümanların hallerine bakanlar
kendi küfürlerine razı olur duruma geldiler. Çünkü Müslümanlarda aranan yüksek ahlak ve üstün vasıflar yalnız surette kaldı. Dinsizi bir türlü, densizi bir türlü. Dindar geçinenler bile riyadan, sümadan, ucupten kurtulamıyorlar. Dini kendi çıkarlarına ve hasis emellerine sıkılmadan alet edebiliyorlar. Sözün kısası, sofusu bir çeşit, sefihi bir çeşit. Kitaplısı bir çeşit, kitapsızı bir çeşit. Öyle bir keşmekeş içine düşmüşüz ki, bir çatı altında yaşayan, aynı soyadını taşıyan kimseler arasında bile bir ruh, bir fikir beraberliği yok. Bu manzara gerçekten çok hazin ve düşündürücü. Yüzlerinde utanma duygusu silinmiş, bomboş gönüllere haset, hırs ve tamah çirkepleri sinmiş, kalpler birer şeytan yuvası haline gelmiş. Karşılıklı sevgi ve saygı duyguları yerini nefret ve husumete terk etmiş. Bölünmüş, parçalanmış, dağılmış ve kokuşmuş bir dünya cifesi içinde sözüm ona yaşamaya çalışıyoruz. İnsanlık bir afet ve felaket uçurumunun kenarına kadar getirildiğini fark etmeyecek kadar gaflette. Müslümanlık yarınını düşünemeyecek kadar cehalet ve delalette, medeniyet adı verilen vahşet insanlığa ve Müslümanlığa ihanette bulunuyor. Evet, bizi bu badireden ancak ve yalnız Allah-u Teala'nın kelamı olan kitaba tabi olmak, Resul-i Zişan'ın sünnet seniyelerine uymak kurtarabilir. Şu halde, vakit geçmeden, o korkunç afet ve felaket uçurumuna düşmeden gelin Hakk'a rücu edelim. Allah Celle Celaluhu'nun boyasıyla boyanalım. Kur'an nuruyla nurlanalım. Alemlere rahmet olarak gönderilen Habib-i Kibriya'nın gösterdiği hak ve hakikat yoluna uyalım ve o yoldan ayrılmayalım. Kurtuluş ve selamet ancak bundadır. Gecikmiş bile olsak Habib-i Edibi'nin ümmeti olduğumuz için bizi Rabbimiz affeder. Onun kerem inayeti bol, rahmet ve mağfireti mebzuldür. Yanlış bir yola girenin hatasını anlayarak doğru yola dönmesi onun akıl ve idrak sahibi olduğuna delildir. Ya Rabbi, bizlere hak ve hakikati göster. Sana ve senin rızana ulaştıracak doğru yoldan ayırma. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Allah-u Teala bu uyarılardan, bu ikazlardan, bu sohbetlerden, bu kelamlardan tam manasıyla istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri idrakimizi arttırsın, anlama kabiliyetimizi arttırsın ki hayatımızda tatbik edebilme gücü bulalım. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin, razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda, Radyo Nida'da tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
4: Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti yılan zehrinden daha acıdır. Hazreti Ali

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Reklamları dinlediniz.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da
2: Peygamber sizlerle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
4: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız efendim. Cuma vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543 224 0108 543 224 0108

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Allah'ım, dünyalık ne çok korkumuz var. Ne çok şey dert ederiz. Oysa güven yalnız senden gelir ya Rabbi. Yarattıklarına güven veren yalnız sensin. Sen bizim dünyalık korkularımızı gider. Karanlığın ardından doğan güneşler gibi aydınlat yüreğimizi. Yağmurun yeşerttiği topraklar gibi selamete çıkar bizi. Bugün cuma. Yüreğimizin ağırlığında giderken secdeye, dualarımızla huzura erme vakti. Cumamız mübarek olsun.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Ben bahsetme, dersiz olana çalar mısınız? Amca kızı Ayşegül. Kardeşlerim Nuray döndü, Seher yeğenim. Yeğenim cennet için çalarsanız sevinirim. Hayırla kalın demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Çok selamlar olsun.
1: Derdi, gamı, çilesi hiç bitmiyor. Gönül yorgun.
0: Selamünaleyküm Mehmet Esmer. Sizin ve bütün dinleyicilerin cuması mübarek olsun. Siz değerli dinleyicilerden dua talibimiz var. 6 aylık yeğenim dün gece ani bir rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Dua eder, dua bekleriz. Şirin evlerden Mehmet abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Çok geçmiş olsun. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Tez vakitte umarım güzel haberlerini alırsınız.

0: dost kervanı.
1: Selamünaleyküm, hayırlı nurlu cumalar. Hasan Dursun'dan Son Yastık adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin, Rabbime emanetsiniz demişler. Aleykümselam, hayırlı cumalar efendim.

0: devam ediyor efendim program. Sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinletiyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Program sonunda iki dinleyicimize seccade seti hediye edeceğiz. Bilenler hac ve umre malzemelerinden.
1: Mehmet Ekber.

Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserleri eşliğinde. Selamünaleyküm. Veysel Karani adlı eseri. Ayşe ve Türkan'a istiyorum. Hayırlı cumalar. Ben Azize Pamukçu. Çalışarak dinliyoruz demişler. Aleykümselam. Kolay gelsin efendim. Hayırlı cumalar olsun.

Derya Konfeksiyon çalışanlarına da çok selamlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ya Rabbi, ente hasbi. Ya Rabbi, ente veli. Selamünaleyküm. Hasan Ağa'dan selamlar. Bursa'nın Gülü Radyo Nida İstanbul turu için sabırsızlıkla bekliyoruz demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm. Tohuma Orman Gizlenmiş eserini dinletir misiniz? Cumamız mübarek olsun. Öznur, Gülşen, Saliha ve benim için Rabbime emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Yalnız eseri bilemedim. Bilen dinleyicimiz varsa yazarsa sevinirim. Tohuma Orman Gizlenmiş. Yani hangi eserin sözleri onu da bulamadım, çıkartamadım.

deva, sağlığınıza şifa. Gözünüze nur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar demişler. Amin. Hayırlı cumalar efendim. Selamlar olsun. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden. Sizler de yazabilirsiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Yeni saate geçiş yapacağız birazdan. Veysel Karani adlı eser sıraya alacak. Selamünaleyküm, hayırlı programlar elbet bulur. Canan'ın adlı eseri çalarsanız sevinirim. Hayırlı cumalar. Emekli Hatun demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Fırat Türk benden, vurgunum ya Resulallah parçasını çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Yaratan hak değil mi parçasını çalar mısınız? Çiçek tekstildeki arkadaşlara demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Çiçek tekstil çalışanlarına da hayırlı cumalar, selamlar.

Rabbim huzuru gönlünüzden, umudu yüreğinizden, sevdiklerinizi yanınızdan, duayı dilinizden, sevgiyi, huzuru, mutluluğu, sağlığı yanınızdan eksik etmesin. Hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Levent Hamze de çok selamlar Danış Havuz'a. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Sıradaki ilahi Dilber Yaşar'a armağan olsun demişler. Hayırlı günler efendim. Aziz İstanbul'dan Yeşil Bursa'ya selamlar. Ahmet Çınar ben. Cumanız mübarek olsun. Esenler harika demişler. Bizden de çok selamlar İstanbul'a. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Radyo Nida dinleyicilerine Isparta Yalvaç'tan, Hüseyin Karhaman, Mehmet Emin Aydan, Esma-i Hüsna istiyorum sizlere Yeşil Bursa'ya Radyo Nida dinleyicilerine hediye ediyorum. Selamlar demişler. Aleyküm selam. Bizden de çok selamlar. Hayırlı cumalar efendim. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni saatte burada olacağız.

Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler meliki, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.
1: Devam ediyor program. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Mehmet Eminay ve Mustafa Demirci seslendirecek şimdi.

Devam ediyor efendim program. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Bursa Gürsü Yeni Doğan Mahallesi'nden sizleri dinlemekteyim. Seni görmeyen gözün eyleyim adlı eseri sizler Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Sahraları, çölleri, Halime Yılmaz isimli dinleyicimiz ablamız göndermiş. Hayırlı cumalar efendim. Bülbülleri, gülleri. Karıncanın sesini duyan Rabbim, şu an kimin ne duası varsa kabul eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Selamünaleyküm kardeşim, cumamız mübarek olsun. Mevlan Kurtiş'ten bir eser çalar mısınız? Öncelikle sizlere, Radyo Nida dinleyicilerine, sevdiklerime, şu an yoğun bakımda yatan Kasımcan evladımıza sizlerden, dinleyicilerden dua bekleriz. Kentsel'den Ayşe ablanız demişler. Aleyküm selam. Çok geçmiş olsun efendim. Umarım güzel haberlerini alırsınız. İnşallah başarılı bir şekilde işlemleri sona erer ve sağlığına kavuşur.
1: Gökte uçan kuşları, yazları ve kış.
0: Hayırlı cumalar, peygamberlerin isimlerinin geçtiği eseri istiyorum. İyi günler demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı cumalar, hayırlı işleriniz olsun. Mevlan Kurtiş'in bu ilacını YouTube'da bulamıyorum, dinletirseniz sevinirim. Hayırlı günler demişler, hayırlı günler efendim, aleyküm selam. Şimdi eserleriniz, birazdan yine burada olacağız, sizler de yazabilirsiniz. 0543 224 0108 program sonunda iki dinleyicimize güzel bir seccade seti hediye edeceğiz. Mesaj gönderen dinleyicilerimizden iki kişiye efendim.

0: Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

devam ediyor program. Mesajlarınızı paylaşacağız şimdi yine. 0543 224 0108. Selamünaleyküm Mehmet abi, haberin olmaz, eserini rica ediyoruz. İyi günler dileriz demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Büşra, sıradaki eser evlatlarım Zeynep, Yusuf ve tüm dinleyiciler için istiyorum. Hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben Muzaffer Yalçın'dan Seni Görmeyen Gözün Eyleyim adlı eseri istiyorum. Bütün dinleyenlere sizlere armağan olsun demişler. Aleyküm selam. Huznin fil kalbi vallahu yeşfihi la tahzan innallaha ma'ak. Selamünaleyküm Mehmet abi, hayırlı cumalar. Çalışırken sizleri dinliyoruz. Sıradaki eser arkadaşlarım Öznur abla ve Seyhan bir de Radyo Nida çalışanlarına demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Da Allah der, taş Allah der adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Ayşe, çekilişe yazar mısınız? Dursun El Erzincanlı'dan 30 kuş ilahisini yayınlar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm, cumanız mübarek olsun. Sıradaki parça tüm dinleyenlere gelsin kardeşim. Allah'a emanet olun demiş. Aleyküm selam. Mustafa Gebeş abimiz göndermiş. Çok selamlar olsun efendim.

Bilenler haç ve umre malzemeleri 5 mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor efendim. Sizler de haç ve umre yolculuğunuz öncesi Bilenler'e uğrayabilirsiniz. Ayrıca umre kayıtlarımız da devam ediyor. Ağustos, Ekim, Aralık ve Sömestr umre kayıtlarımız devam ediyor. Sizler de huzur dolu bir umre için iletişime geçebilirsiniz. Gökdere metro çıkışı Dilmaş Plaza 7. kattayız efendim. 0540 224 1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 0540 224 1073 umre düşünüyorsanız, umre istiyorsanız efendim bu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi eser dinleteceğim. Bu arada çay döküldü efendim, bir de

0: Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla devam ediyor program. Haberin Olmaz adlı eser şimdi sıraya düşecek.
1: Şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatar.
0: Sevgiye susadığım çare diyorsan, dostunu dilinle övme bu kadar. Sıratla naz etsem, yâre diyorsan, yaptığın hayrı övme bu kadar. Huzura susadım çare diyorsan, şu yalan dünyayı sevme bu kadar. Ah bir yakın olsam yâre diyorsan, namazı başından savma bu kadar.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Program sonunda iki dinleyicimize Bilenler Hac ve Umre malzemelerinden

seccade seti hediye edeceğiz. Şöyle iki kişilik seccade takımlar oluyor efendim. Motifli böyle. Onlardan hediye edeceğiz.

0: Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider, aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Selamünaleyküm, ben Nülüfer, Balat Mahallesi'nden yazıyorum. Sürekli sizleri dinliyorum. İsmi Azam İlahisi istiyorum. Hayırlı cumalar, Şerife Titiz isimli dinleyicimiz ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar cümle din kardeşlerimin, cuması mübarek olsun. Bu güzel radyoyu dinleyen tüm dinleyenlerimize Mevlan Kurtiç'ten bir parça istiyorum. Çalarsanız mutlu olurum demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar Mehmet kardeşim. Mesut Biçim'den Bir ilahi çalar mısınız? Arkadaşım Hanife Eser'e gelsin, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

0: Aras Tavukçuluk olarak Sego Master'a selamlar. Aileme, sevdiklerime hayırlı günler. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Aras Tavukçuluk'tan herkese selamlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Selamun aleyküm Mehmet kardeşim. Hasan Dursun'dan gençliğim ilahisini istiyorum. Sege çalışanlarına gelsin, hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Hayırlı cumalar sizden ricam. Sedat Uçan'dan yine gel ilahisi demişler. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar olsun. Sedat Uçan'dan Ayrılık adlı eseri istiyorum. Yeni Bağlar'dan Günsu Ben demişler. Hayırlı günler efendim. Aileme, arkadaşıma ve Gereli Otomotiv çalışanlarına sıradaki eser armağan olsun demişler. Kolay gelsin efendim Gereli Otomotiv çalışanlarına. Selamünaleyküm. Eyüp El Ensari komşusu Hatice ben, hayırlı cumalar. Cumanın hürmetine affetti kullarından eylesin Rabbim bizleri. Hicabi Karakuş'tan Kara Sevdam adlı eseri istiyorum. Kainatın sahibine emanet olun demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun, hayırlı cumalar.
1: Diller tutulurmuş onun güzelliğinden. Gönüller vurulmuş Muhammed.
0: 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden efendim. Sizler de yazabilirsiniz. Şimdi yine eserleriniz yayında olacak. Birazdan yine burada olacağız.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

Devam ediyor efendim program. Hayırlı günler, bereketli cumalar. Fatih Özmen'den sana geldim, çalar mısınız? Oğlum Kerem ve eşim için evlilikte 20. yılımız bugün. Sevgiyle, saygıyla nice yıllarımız olsun inşallah demişler. Amin. Allah muhabbetinizi arttırsın. Selamünaleyküm, hayırlı cumalarınız olsun. Denizli Tutaş Tekstil'den selamlar. Mustafa Dursun'dan Ömür Bahçesi adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı işler olsun. Denizli'ye selamlar. Tutaş Tekstil çalışanlarına çok selamlar. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar Nida ekibi. Tüm dinleyenlere, sizlere İbrahim Soydan Erden'den Lahta Hasan şiirini istiyorum. Hayırlı nurlu cumalar tekrardan demişler. Allah razı olsun.

0: Selamünaleyküm Mehmet kardeşim.
1: Aleykümselam.
0: Sıradaki şarkıyı Güral Otomotiv'den Yeter ve Alim arkadaşıma hediye istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler.
1: Kolay gelsin. Güral Otomotiv çalışanlarına da selamlar. Selam da aleyküm Kabe'de hacılar ilahisini istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Arzu ablan demişler. Hayırlı günler efendim. Kardeşim cumamız mübarek olsun. Nida dostlara selam. Allah'a emanet olun demiş Filiz ablamız göndermiş. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar. Fondaki eseri istiyorum demişler.

0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543-224-01-08.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

devam ediyor efendim program 107.3 frekansında. Radyo Nida'da Resul Kızı Fatıma adlı eser istenmişti, o eser şimdi yayında olacak. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Muzaffer Yalçın'dan Resul Kızı Fatıma adlı eseri istiyorum demiş. Tolga adam bizi göndermiş. Aleyküm selam. Dualarınıza talibim, ne zaman anarsam seni adlı eseri istiyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Rabbim gönlünüzden geçen hayır dilek ve dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı cumalar olsun. Selamünaleyküm kardeşim, ben İstanbul Küçükçekmece'den Nurettin Bozacı. Bu cumanın insanlık ve Müslümanlara sağlık birlik getirmesini Allah'tan niyaz ederim. Zalimler için yaşasın cehennem, güzel bir eser istiyorum demiş. Aleyküm selam, amin, Allah razı olsun. Hayırlı cumalar efendim.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Kayapa'dan dinliyoruz sizleri. Mehmet Emin Ay hocamın Eşref-i Ümmet olanlar ilahisi şu an sizleri dinleyen Hafize eşim Hatice Kübra ve hafızlık yapan oğlum Muhammed Talha ve hafızlık adayları ve hafızlar için çalabilir misiniz demişler. Maşallah Allah mübarek etsin. Dinleteceğim inşallah birazdan bu eseri. Gülah Meydim adlı eser şimdi sıraya olacak. Birazdan çekiliş yapacağız inşallah. Yapay.

12.46 şu anda saatler. Son bölümdeyiz, veda edeceğiz birazdan. Mesaj gönderen dinleyicilerimizin numaralarını yazdım efendim. Şimdi çekeceğim. İki tane kağıtta hangi numaralar varsa numarayı söylemeyeceğim efendim, merak etmeyin. Şimdi karıştırıyorum. İlk bir tanesini şöyle seçtim efendim. Bakayım. Sonu 25.02. Şuraya yazayım bir efendim. 25.02. Bugün mesaj göndermiş efendim. Kestel'den Ayşe ablanı selamünaleyküm kardeşim demişler. 10.52'de göndermişler. Kazandınız yazayım. Demir. Geri dönüş bekleyeceğiz efendim bu dinleyicimizden. Diğerini seçeyim şöyle. Aldım bir tane. Açıyorum. ...61.25... telefon numarasının sonu 61.25... Hayırlı cumalar olsun. Kardeşim Seda Duşan'dan Ayrılık adlı eserini istiyorum. Yeni Bağlar'dan Günsu Ben demiş. Numarayı bir kontrol edeyim tamamını. Evet, bu numara efendim. Kazandınız yazayım size de. Şimdi iki dinleyicimizden geri dönüş bekliyoruz. Yazdıkları takdirde inşallah bilenlerden seccade seti hediye edeceğiz.

Tekrar anons etme imkanınız olur mu rica etsem demişler. Birazdan Mehmet Eminay hocamızdan Eşref-i Ümmet Olanlar adlı eseri dinleteceğim. Bu eseri eşi Hatice Kübra, hafızlık yapan oğlu Muhammed Talha ve hafızlık adayları ve hafızlar için istemiş dinleyicimiz. Birazdan inşallah dinleteceğim şimdi. Teşekkürler demiş bir dinleyicimiz, benim yerime başka birine verin demişler efendim. O zaman şöyle başka bir kağıt seçtim efendim. Bakayım kim çıkacak. 48-26 48-26 Selamünaleyküm. Hayırlı programlar elbet bulur Canan'ın adlı eseri istiyorum. Hayırlı cumalar demiş. 10.44'te gelen mesaj. Size yazayım kazandınız diye. Kazandınız. Geri dönüş yaparsanız efendim inşallah size hediye edeceğiz.

bilenler haç ve umre malzemelerini. Çok teşekkür ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Kolay gelsin çalışan herkese. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve

daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren Allah.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Muhit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: Lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

song. Eşhedü enne Muhammed.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım. Ey affedenlerin en yücesi olan Afü. Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

0: 40 hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
1: Kırk hadisi şerif.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın.

0: Sahabeden Nasihatler.
1: Huzeyfe İbni Yeman radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. Bölüm. Sahabenin büyüklerinden ve önde gelenlerinden biridir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Uhud ve sonrasındaki bütün savaşlarda bulunmuştur. Sakınmak için Resulullah'a şerli şeylerden sorardı. Resulullah Ashab Savaşı'nın gecesinde kendisine kafirlerden haber getirmesi için onu gizli ve önemli bir görev için göndermişti. Nihavend Savaşı'nda da bulunmuştur. Bu savaşta Numan bin Mukarrin radıyallahu anh şehit olunca sancağı o taşımıştır. Hemedan, Rey ve Dinaver şehirlerinin fethi onun eliyle gerçekleşmiştir. Yaptığı bütün fetihler hicretin 22. yılında gerçekleşmiştir. Resulullah'ın sırdaşı olmasıyla meşhur olmuştu. Öyle ki Resulullah ona münafıkların isimlerini bildirmişti. Birisi vefat ettiği zaman Ömer radıyallahu anh, Huzeyfe radıyallahu anh'a bu kişinin cenaze namazını kılıp kılmayacağını sorardı. Eğer ki Huzeyfe radıyallahu anh cenaze namazında bulunmazsa, Ömer radıyallahu anh da bulunmazdı. Ömer radıyallahu anh onu Medain şehrine görevli olarak atamıştı. O, Abdülehşel oğullarının müttefiklerinden olan Abs oğullarından Huzeyfe bin Yeman bin Cabir'dir. Yeman'ın asıl ismi Hüseyl'dir. Huzeyfe radıyallahu anh hicretin 36. yılında Osman radıyallahu anh'ın şehit edilişinden birkaç ay sonra, 40 gün sonra olduğu da söylenmiştir, Medain şehrinde vefat etmiştir. Medain kentinde onun soyundan gelenler de vardır. Kendisinden nakledilen nasihatler sayıca çoktur. Lakin biz bazılarını seçip onlar hakkında konuşacağız. Zira amacımız hatırlatıp öğüt vermektir. 1. Nasihat: Müslüman kimliğinden ötürü övünmelisin.
2: Müminle samimi ol, kafirle de dünyalık ilişkilerde bulun. Lakin dinine bir yara dokundurma.
1: Bu nasihatlerin manası şudur: mümin kardeşinle olan muamelelerinde samimi ol. İhtiyaç anında da kafirlerin içine karışıp dünyalık ilişkilerde bulunabilirsin. Lakin önemli olan dinine bir yara dokunmaması, lekelenmemesi ve zarar görmemesi için korumandır. Çünkü bir takım insanlar kafirler bir yana fasık insanlarla dahi beraber olduklarında bazı ilkelerinden taviz verebiliyor veya dinin bazı şiarlarını ortaya çıkarmaktan utanabiliyorlar. Tedavi, ticaret veya bir görevden dolayı kafirlerin beldelerine yolculuk yapan kardeşlerin bu nasihati göz önünde bulundurmaya ve Allah-u Teala'nın şu sözünü de hatırlamaya ne kadar da çok ihtiyaçları var. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizlersiniz. Âl-i İmran Suresi 139. Yaşadığımız beldedeki büyük tüccarlardan birisine ait ve bizzat kendisinden duyduğum şu hikayeyi burada anlatmayı uygun buluyorum. Kendisi İngiltere'ye yolculuk yaptığı sırada programlarından biri de hem İngiltere'nin hem de dünyanın en büyük bankasında müdürlük yapan kişiyi ziyaret etmesiydi. Banka müdürü kendisini yemeğe davet edince daveti kabul etti ve izzetli bir Müslümana yakışır şekilde de şu şartları koydu: sofrada içki ve domuz eti olmayacak ve kadın erkek iç içe oturmayacak. Müdür de bu şartları kabul etti. Mahatma Gandhi bile, ki hem kendisi hem de onu tutuklayanlar kafir ve putperest olmalarına rağmen Britanya devleti tarafından esarete sürüldüğünde savunduğu ve kendisi için mücadele ettiği kişilerin simgesi olan geleneksel kıyafetini çıkarma teklifini reddetmişti. Müslümansa, kafir toplumlarda ezik ve zayıf duruma düşmenin aksine sahip olduğu kimliğiyle iftihar edip gurur duymaya daha da layıktır. Müslüman kişi kafir devletlerde olduğu vakit kendisine güvenlik sorunları veya bunlara benzer problemleri doğuracak elbiseleri terk etmesinde bazen mazur olabilir. Lakin kafirlerin elbiselerini getirip Müslüman beldelerde, hatta kendi şehrinde veya köyünde giymesinin mazereti ne olabilir ki? Bu konuda yaşanılan tecrübeler ve hazırlanılan raporlar ortaya şu sonucu koymuştur: İnsanlar her ne kadar karşısındakilere ters düşse de karşısındakilere sahip olduğu ilkelerini korumalarından dolayı saygı gösterirlermiş. Bunun aksi olarak da ilkelerinden taviz veren ve kendilerini taklit edenleri de her ne kadar dışarıdan onlara saygı gösteriyormuş gibi davransalar da aslında bu insanlardan iğreniyorlarmış. Bütün bu anlatılanlardan amaç, müminlerin daima Huzeyfe radıyallahu anh'ın dile getirdiği müminle samimi ol, kafirle de dünyalık ilişkilerde bulun, lakin dinine bir yara dokundurma nasihatiyle beraber yaşamasının gerekli olduğudur. Özellikle de ister heyetlerden, isterse de bulundukları yere yolculuk yaptığımız kişilerden olan kafirlerle yaşanılan çekişmelerin çokça olduğu bu dönemde. İkinci nasihat, kalpleri ölü olanlar.
2: Huzeyfe radıyallahu anha, diri olduğu halde ölmüş olanlar kimlerdir denilince şöyle demiştir. Kalbiyle hem iyiliği tanımamış hem de kötülüğü inkar etmemiş kişidir.
1: Allahu Ekber, derin manalara sahip olan ve okuyan kişiyi derin bir manaya ileten şu cümlenin güzelliğine bakın. Bu derin manaysa asıl hayatın bedenin hayatı değil, kalbin hayatı olduğudur. Zira bedensel ihtiyaçlar yeme, içme vesaire noktasında insanla hayvan arasında çok fark yoktur. Peki kalbin hayatı neyle gerçekleşir? Tabii ki iyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmekle. Allah'a sığınırız lakin kimin kalbi bundan yoksun hale gelmişse kendine yeni bir kalp arayışına girsin. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın benden önceki ümmetlere gönderdiği her peygamberin havarileri ve sahabesi vardı. Bu kişiler peygamberlerinin sünnetini alır, emirlerine de uyarlardı. Onlardan sonra ise yapmadıklarını söyleyen ve kendilerine emredilmeyen şeyleri de yapan kötü bir nesil yetişti. Her kim bunlara karşı eliyle mücadele ederse o kişi mümindir. Her kim diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kalbiyle mücadele ederse o da aynı şekilde mümindir. Bunun ötesinde ise hardal tanesi kadar iman yoktur. Huzeyfe radıyallahu anh'ın kendisi başka bir sözünde önceki özlü nasihatini şöyle açıklar. Siz diri olduğu halde ölmüş olan kişileri sormayacak mısınız? Muhakkak ki Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermiş, o da insanları dalaletten hidayete ve küfürden imana çağırmıştır. Resulullah'ın çağrısını kabul edenler olduğu gibi kabul etmeyenler de oldu. Kabul edenler daha önceleri ölüyken kabul ettikleri hakikatle dirildiler. Kabul etmeyenlerse daha önceleri diri olmalarına rağmen batılla ölü hale geldiler. Sonra Resulullah'ın vefatıyla nübüvvet ortadan kalktı ve yerine nübüvvet menheci üzerine kurulan halifelik geldi. Sonrasında ise ısırıcı melikler yönetimi gelecektir. İnsanlardan kimileri var ki gördükleri kötülüğü eli, dili ve kalbiyle inkar ederek hakikati tamamlarlar. Kimileri ise kalbi ve diliyle inkar edip eliyle inkar etmez. Bunlar hakikatten bir şubeyi terk etmişlerdir. Kimileri kalbiyle inkar edip eli ve diliyle inkar etmez. Bunlar da hakikatten iki şubeyi terk etmişlerdir. Kimileri de vardır ki kötülüğü hem eli hem dili hem de kalbiyle inkar etmezler. İşte bunlar diri oldukları halde ölmüş olanlardır. Asım el-Ahvel rahmetullahi aleyh şöyle der. Hasan-ı Basri'den sözlerine delil olarak getirdiğini işittiğim tek beyit şudur. Ölüp de rahata kavuşan kişi ölü değildir. Asıl ölü diriyken ölendir. Daha sonra Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Vallahi bu beyti söyleyen kişi doğru söylemiştir. Zira böyle birisi diri olmasına rağmen kalbi ölmüş kişidir. Üçüncü nasihat. Fitnenin her türlüsünden sakınmak.
2: Sizi fitnelerden sakındırırım. Sakın hiç kimse o fitnelere dalarak onların içerisinde bulunmayın. Allah'a yemin olsun ki o fitnelere dalan hiç kimse yoktur ki selin yerdeki çer çöpü yok ettiği gibi fitneler onu da yok etmesin. O fitneler ki insanın önüne gelir ve ne olduğu belirsizdir. Öyle ki fitnenin hakikatini bilmeyen kişi şöyle der. Bu fitneler gelince belirsizdi. Ama gidince ne olduğu ortaya çıktı. Siz o fitneleri gördüğünüzde kılıçlarınızı kırın ve evlerinizde kalın.
1: Huzeyfe radıyallahu anh fitneler hakkında konuştuğunda bu konuda tecrübeli ve bilgi sahibi birisi olarak konuşuyor. Nasıl olmasın ki? Zira o ilk çıkan fitnelere yetişmiş ve hem fitnelerin ortaya çıkmasında hem de def edilmesinde rol alan sebeplerden de haberdardı. Hatta kendisi hakkında şöyle söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki ben kendimle kıyamet arasında meydana gelecek her fitneyi insanların en iyi bileniyim. Bu bilgiye sahip olmamın ve onlardan bahsetmeyişimin sebebi ise Resulullah'ın bunları bana gizlice bildirmesidir. O benim de bulunduğum bir mecliste fitnelerden bahsederken şunları söylemiştir. Onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şey bırakmayacaktır. Yine o fitnelerden öyleleri vardır ki yaz rüzgarları gibidirler. Onlardan bir kısmı küçük ve bir kısmı da büyük fitnelerdir. Daha sonra Huzeyfe, benden başka o mecliste bulunanların hepsi ahirete göç etti dedi. Huzeyfe radıyallahu anh'ın bu nasihatinin özeti şudur. Fitneler oluştuğu vakit hiç kimse o fitnelere dalıp kendini belli etmesin. Zira bu fitneler patlayan bir deniz ve şiddetli akan bir sel mesabesindedir. Peki patlayan deniz ve şiddetli akan selin önünde duran kişi için ne tür bir sonuç beklenilir? Dehşetli bir şekilde sürüklenerek darmadağın olur. Tıpkı selin yerde süpürdüklerini darmadağın ederek yok ettiği gibi. Yine Huzeyfe radıyallahu anh bu nasihatinde gerçekten de önemli bir şeye işaret etmiştir. Bu önemli şey ise fitnelerin insanların çoğuna belirsiz olmasıdır. Hak batılla karıştığı gibi doğru olan da yanlışla karışır. İnsanlar da neyin doğru ve neyin yanlış olduğu hakkında tartışırlar. Küçük büyük alim cahil herkes bir şeyler konuşur. Bu durum bilindiği gibi işlerin karma karışık hale gelmesinden dolayıdır. Eğer ki fitne zamanında asıl rol ilim ehline ve sağlam görüş sahiplerine aitse, o vakit başkalarının üzerine bu kişilerin emirlerine riayet etmek düşer. Bu konuda hem yaş hem de fikri olarak küçük olanlara yetki vermemeleri gerekir. Zira fitnenin tabiatında ileri görüşlülüğe mani olup insanı kör hale getirmek vardır. Bu durumda herkesin fitne hakkında bir şeyler söylemesi, işlerin çözüm alanını daha da daraltacak ve zorlaştıracaktır. Fitne döneminde hakka uygun şekilde davranarak başarılı olanlarsa azdır. Tıpkı Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin dediği gibi, fitne geldiği vakit onu ancak alim olanlar tanır. Fitne bitip ortadan kalktığı vakitse onu diğer herkes tanır. Fitne ortaya çıktığı vakit kendisiyle öğüt verilen en büyük şeylerden biri de Müslümanların birlik ve beraberliklerine sarılmak, Allah-u Teala'nın Müslümanların işlerine sorumlu kıldığı Müslüman yöneticilere iyilik ölçüsünde itaat edip onları dinlemek. Allah için hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayarak hak sözü söyleyen sadık ve ilimde derinleşmiş alimlerin görüşlerinden dışarıya çıkmamak ve işlerin akıbetini iyi kavrayan büyük şahsiyetler hariç fitne hakkında konuşmayı da terk etmektir. İkinci bölüm. Birinci nasihat. Günah ve kalpte bıraktığı derin iz.
2: Muhakkak ki hak olan şey ağırdır. Ağır olmakla beraber de kolaydır. Batıl ise hafiftir. Hafif olmakla beraber de insan üzerine bir vebaldir. Bir günahı terk etmek, tevbe etmekten daha kolay ve daha hayırlıdır. Nice anlık şehvetler, uzun süren üzüntülere sebep olmuştur.
1: Bu nasihatte iki önemli hususu vardır. Birincisi, hak ve batılın vasfedildiği şu cümledir. Muhakkak ki hak olan şey ağırdır. Ağır olmakla beraber de kolaydır. Hak olan şeyin ağır olmasından maksat, hakkın yüklenilmesi ve beraberinde ortaya çıkan sorumluluklardaki ağırlıktır. Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi, "Ey Muhammed! Doğrusu biz sana taşıması ve sorumluluğu ağır olan bir söz vahyedeceğiz." Müzzemmil 5. Ahzab suresinin sonlarındaki emanet ayeti de aynı şekilde bu manaya işaret ediyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz emirlere uyma ve yasaklardan da kaçınma emanetini göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab suresi 72. Her ne kadar hak ağır olsa da bununla beraber kolaydır. Yani onu kabul etmek kolaydır. Çünkü hak olan şey temiz fıtrata tamamıyla uygun haldedir. Batılsa böyle değildir. Hevalar ve şehvetlerin çoğuna uygun olduğu için hafiftir. Zira hevalar ve şehvetler batıla uyar ve ona teslim olurlar. Bundan dolayı nefisler mallarını batıl yolda harcamada ve bu yolda çaba göstermede cömert olur. Lakin bununla beraber bu bir vebal ve akıbeti de kötü olan bir şeydir. İşte haram kılınan tüm şeylerin hali de aynen böyledir. Haramda içli dışlı olanlar geçici bir lezzet uğruna haramı işlerler, sonrasında öyle pişmanlıklar gelir ki bunu sadece Allah bilir. Cahillerin en cahili, kötü sonucundan emin olmadığı dünya hayatını ahirete tercih edendir. Nice zenginlerin kendilerini mal ve mülk şehvetinin içine atarak helal harama dikkat etmedikleri ve bunun neticesinde ölüm vakti haramları işlerken aldıkları lezzetten kat kat daha fazla acı çekerek pişmanlık duyduklarını ve bütün lezzetlerin bu sıkıntıları bir zerre dahi defedemediği kederin acılarıyla karşılaştıklarını işitmişizdir. Hüznü bununla kalsa iyi. Daha önünde onu bekleyen ebedi bir azapta hali nice olacaktır. İbn Kayyım rahmetullahi aleyh şöyle der: Allah'tan yüz çeviren kişiye yüz çevirme ölçüsüne göre sıkıntılı ve huzursuz bir yaşam vardır. Her ne kadar bu kişi görünürde birçok nimetlerle nimetlense de gönlünde kalpleri parçalayan nice endişe, zillet, pişmanlıklar, batıl ümitler ve sürekli kendisiyle beraber olan bir azap vardır. Kalbindeki bu sıkıntıları ondan gizleyen şey ise şehvetlerin ve aşkın sarhoşluğuyla dünyaya ve idareciliğe olan sevgisidir. Huzeyfe radıyallahu anh'ın nasihatinin içerdiği ikinci husussa şudur: bir günahı terk etmek, tövbe etmekten daha kolay ve daha hayırlıdır. Nice anlık şehvetler uzun süren üzüntülere sebep olmuştur. Allah kendisinden razı olsun, ne kadar da doğru söylemiştir. Her ne kadar zor olsa da haramı terk etmek, tövbe etmekten daha kolaydır. Çünkü kulun ömrü tövbe etmeye yetişmeyebilir. Velev ki bir zaman sonra yetişse bile Allah'ın haramlar için belirlediği koruluğu aşarak sınırları çiğnediği için tövbeye muvaffak olamayabilir. Bundan dolayı Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: nice anlık şehvetler uzun süren üzüntülere sebep olmuştur. Çünkü kişinin haramlardan aldığı lezzet ne kadar uzun olursa olsun, sebep olduğu hüznün müddeti bu lezzetten daha uzun ve meşakkatlidir. Haramlara bakmanın sebep olduğu kötü neticeleri düşünen kişi, Huzeyfe radıyallahu anh'ın bu sözünün işaret ettiği gerçekliği idrak edecektir. Zira bakışlar kalpte yara üzerine yara açar ve yaraları diğer başka yaralarda takip eder. Daha sonra bu yaralardan duyduğu acı onu bir daha bakma isteğinden engelleyemez. Nitekim şöyle denilmiştir: bakışları hapsetmek sonrasında devam eden pişmanlıklardan daha kolaydır. Hülasa kişinin günahı terk etmek için gösterdiği sabrın zorluğu, günah sonrasında hissedeceği pişmanlığın acılarından daha az ve daha hafiftir. Kişinin hissettiği bu acıların kalbin Allah'a doğru yol alma takatini zayıflatıp gevşetmesine ve günahı işleyen kişinin kalbinde bir kasvet ve endişeyi ortaya çıkarmasına sebep olması bile onun için bir musibet olarak yeterlidir. Eğer ki günahları işleyen kişi kalbinde bu iki duyguyu hissetmiyorsa kalbini kontrol etsin. Zira onun kalbi ölü gibidir. İkinci nasihat: İsrailoğullarının dini. Huzeyfe radıyallahu anha, İsrailoğulları bir günde olsa dinlerini hiç terk ettiler mi diye sorulduğu vakit şöyle cevap vermiştir:
2: hayır, onlar bir günde olsa dinlerini terk etmediler. Lakin onlar kendilerine bir şey emredildiği vakit yapmıyorlardı. Bir şeyden de yasaklandıkları vakit o yasağı çiğniyorlardı. Ta ki kişinin elbisesinden sıyrılması gibi dinlerinden sıyrıldılar.
1: Ne kadar da korkutucu bir nasihat. Huzeyfe radıyallahu anh bu nasihatiyle bazı insanlara gizli kalan bir hakikati ortaya çıkarıyor. Bu hakikatse ümmetin veya bir grubun içindeki imandan sıyrılmasının hemen gerçekleşmeyeceği, bunun yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır. Zira Allah-u Teala kimseye zulmedici değildir. Ümmetin bugün kendisiyle imtihan edildiği en tehlikeli şeylerden biri de, emirleri terk edip yasakları da çiğneyerek İsrailoğullarının gittiği yolda gitmeleridir. Bu her ne kadar ümmetin genelinde ortaya çıkmamış olsa da, bazı fertlerin kendisinden selamette olmadığı bir şeydir. Huzeyfe radıyallahu anh'ın bu sözünde de bazı insanların kendisiyle cezalandırıldığı bu sıyrılmanın genel sebebi açıkça ortaya konmuştur. Dinden sıyrılmaktan bahseden korkutucu ayetlerden biri de Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Onlara, Yahudilere, kendisine ayetlerimizden verdiğimiz, fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevasının peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Sayı anlat, belki düşünürler. Araf suresi 175-176. Hevayı Allah'ın muradına tercih etmek ve kalbini Allah'tan ve ahiretten alıkoyacak ölçüde çokça dünyaya bağlanmak. İşte bunların tümü ayette kastedilen kişinin dinden sıyrılmasına sebep olmuştur. Böyle olmaktan Allah'a sığınırız. Alimlerin bu konudaki sözlerini düşünen kişi, bazı kalplere isabet edip yaralayan ve dinden sıyrılmanın bir takım tafsilatlı sebeplerine işaret ettiklerini görecektir. Bunlardan biri de İbni Kayyım rahmetullahi aleyhin meşhur Nuniye kasidesinde ifade ettiği şu dikkat çekici sözlerdir. Vallahi ben günahlardan korkmuyorum. Çünkü günahlar af ve mağfiret dilemeye bağlıdır. Lakin korktuğum şey kalbini şeriatın hakemliğinden ve aynı zamanda Kur'an'ın vahyinden sıyrılmasıdır. İnsanların rızasından ve zanlarından da korkarım. Rahman'dan dileğim böyle bir şey olmamasıdır. Vahiyden uzun müddet yüz çevirdiğim vakit hangi yüzde Rabbimle karşılaşacağım? Vahyin istediği şeyden gizlemeksizin uzak durduğumda hangi yüzde Rabbimle buluşacağım? Üçüncü nasihat, hakkı hak, batılı batıl olarak bilmek.
2: Sizin bugün güzel gördüğünüz şeyler daha önce kötü şeylerden sayılırdı. Bugün kötü gördüğünüz şeyler ise daha önce iyi şeylerden sayılırdı. Muhakkak ki siz hakkı tanıdığınız ve içinizdeki alimleri de küçümsemediğiniz sürece hayır üzere kalmaya devam edeceksiniz.
1: Gerçekten de doğru söylemiştir. Günümüzde iyi olarak görünen birçok şey sahabenin döneminde kötü olarak görünüyordu. Huzeyfe radıyallahu anh'ın bu sözü Enes radıyallahu anh'ın şu sözüyle tas tamam uyumluluk içindedir. Siz gözünüzde kıldan daha önemsiz görerek öyle ameller işliyorsunuz ki biz bu amelleri Resulullah zamanında helak eden günahlardan sayardık. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadise şöyle bir konu başlığı atmıştır. Küçümsenen günahlardan sakınma babı. Bu iki sahabinin sözlerinin uyum içinde olmasının sebebi, sahabenin Allah-u Teala'nın yüceliği ve azameti hakkında olan bilgilerinin tas tamam halde olmasıdır. Öyle ki onların katında küçük günahlar Allah'ın yüceliğine ve azametine nispeten büyük günahlar olarak kabul ediliyordu. Huzeyfe radıyallahu anh'ın işaret ettiği bu manayı günümüz insanlarının içinde bulunduğu vakaya bakan kişi zorlanmadan idrak eder. Gerçekten de asıl üzerinde durulması gereken şey Huzeyfe radıyallahu anh'ın ifade ettiği şu son iki şeydir. 1. Hakkı gizlemeyip onu tanımak ve iyi olanın kötüye, kötü olanın da iyiye dönüşmemesi. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, mihne günlerinde kendisine, "Ey Ebu Abdullah, batılın nasıl da hakka üstün geldiğini görmüyor musun?" denildiği vakit şöyle demiştir. "Hayır, hiç de böyle değil. Zira batılın hakka üstün gelmesi ancak kalplerin hidayetten dalalete intikal etmesiyle olur. Bizim kalplerimiz ise halen hakla beraberdir." 2. Alimlerin değerini bilmek ve onları küçümsememek. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle der. "Alimleri küçümseyen kişinin ahireti elinden gider." Bu konuda meşhur olan sözlerden biri de İbni Asakir rahmetullahi aleyhin şu sözüdür. "Alimlerin etleri zehirlidir. Allah-u Teala'nın alimlerin değerini düşüren kişilerin ayıplarını ortaya çıkarmadaki adeti de malumdur. Alimlerin değerini düşürmenin veya onları küçümsemenin tehlikeli olduğuna dair yapılan bu uyarı, İbni Asakir rahmetullahi aleyhin bu sözünü eleştirenlerin ortaya attıkları fitnede olduğu gibi, alimlerin dışındaki kişilerin değerini düşürmek ve onları küçümsemenin caiz olduğunu göstermez. Zira İbni Asakir rahmetullahi aleyhin bu ifadesi açık ve maksadı belli olan bir sözdür. Aksi halde alimlerin dışındaki kişilerin de değerini düşürmenin ve onları küçümsemenin haram olduğuna Buhari ve Müslim'de geçen Ebu Bekre'nin rivayet ettiği şu muhkem hadis zaten şahitlik etmektedir. "Şüphesiz ki bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olması gibi canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız da aranızda haramdır." Huzeyfe radıyallahu anh'ın nasihatlerini kendisinden nakledilen kısa ve anlamlı nasihatiyle sonlandıralım. Şöyle der. "Her sabah ve akşam bir münadi şöyle seslenir. Ey insanlar! İyi bilin ki ahirete yolculuk var, yolculuk." Bunlar değerli sahabi Huzeyfe radıyallahu anh'ın nasihatlerinden bir nebzedir. Allah-u Teala bizi onunla ve Allah'ın kendisine nimet verdikleri peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber cennetinde bir araya getirsin. Bunlar ne kadar da güzel dostlardır.
0: Sahabeden nasihatler.

Rahmanirrahim. Ferdün hayyun kayyumun hakemün addün kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum.''

0: Hakim Deavat 1914.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika külli şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Evet değerli dinleyiciler, bugün Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın önce hayatını, hayatını şöyle bir güzel şekilde işleyelim. Daha sonra Risale-i Nur'da, ikinci lemada Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan bahsediyor. Tekrar oraya geçeceğiz. Güzel bir şekilde izah edeceğiz inşallah. Şimdi şöyle hayatını kısa bir şekilde gözden geçirelim.

Evet değerli dinleyiciler. Hazreti Eyyub Aleyhisselam kimdir? Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı ve hastalığı için yaptığı şifa duası ne? Allah'a teslimiyet ve sabrın sembolü olan bütün sabır derler ya Eyyub, sende Eyyub sabrı mı var derler ya. Allah'a teslimiyet ve sabrın sembolü olan nice ağır imtihanlara karşı şeytanın oyununa gelmeden şükreden Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hayatını şöyle kısa bir şekilde gözden geçirelim inşallah. Hazreti Eyyub Aleyhisselam değerli dinleyiciler, Yakup Aleyhisselam'ın kardeşi LYS'nin neslinden yani Yakup Aleyhisselam'dan onların neslinden geliyor. Şam civarında yaşamış. Kendisine az sayıda kişi iman etmiştir Eyyub Aleyhisselam'a. Dedesi Hazreti İshak'ın duası bereketiyle Allahu Teala kendisine çok mal vermiş. Yani çok zengin. Eyyub Aleyhisselam yani tarif edemeyeceğiniz şekilde zenginliği var. Yani dedesi Hazreti İshak Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi istemediği kadar yani öyle bir mal mülk ver ki yani sayısını bilmesin manasında. İshak'ın duası yani İshak Aleyhisselam'ın duası bereketiyle Allahu Teala kendisine çok mal vermiş. Mülk vermiş, evlat vermiş. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları çok. Fakir, yetim ve dullara çok yardım eder. Sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemezmiş. Öyle bir peygamber değerli dinleyiciler. Yani şu sırra bakın, şu güzel bir Eyyub Aleyhisselam'ın ne kadar güzel bir adeti, ne kadar güzel bir onun kendi sünneti. Yani fakir, yetim ve dullara çok yardım eder, sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemezmiş. Bizim bir arkadaş vardı değerli dinleyiciler, tabii arkadaş bir yere, zengin bir yere gitmiş. Orada bahçede çalışırken, tabi o ev sahibi, oranın yani emanetçisi sahip Allah'tır. Demiş ya işte hizmetçilerle şunlarla bunlarla yemek yenmez. Onlar ayrı yiyecek, biz ayrı yiyeceğiz gibi. O şeyi duyuyor tabi. Diyor ki ben burada kalamam diyor. Bak oradan ayrılmış. Demek istediğim şu, bak düşünün. Eyyub Aleyhisselam yetim ve dullara çok yardım ettiği gibi sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemezmiş. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri misafirlere ikram etmeyi ziyadesiyle severmiş. Ya bu nimetleri veren Allah, bereketlendiren Allah, neden ben Allah'ın kullarına yedirmeyeyim? Onlar yiyecek, onlar benim soframda olacak, ondan sonra ben yemek yerim dermiş. İşte değerli dinleyiciler, ömrünün başlangıcında zengin, ömrünün başlangıcında çok zengin. Mal mülk sahibi, evlat sahibi, yani evlatlarda hakeza mal mülkü istemediğin kadar. Başlangıç itibarıyla çok zengin, ortasında fakir ve gariptir. İşte imtihan, imtihan sır. Cenab-ı Hak her insanı, peygamberleri, en çok da sevdiği zatları imtihan edermiş. O imtihanlara düçar olur. Mesela Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam neler çekmiş değil mi? Çekmedi cefa, görmedi yaza kalmamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarının altına dikenler döşemişler Ebu Leheb'in amcasının karısı. Ebu Leheb'in karısı ne yapıyor? Yollara namaza giderken tam da Kabe'nin karşısında evi, gideceği yeri biliyor ve gideceği yollara diken döşüyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a deve işkembesini bizzat namaz kılarken üzerine döküyorlar. Yani düşünün, İmtihan. Herkes, peygamberler bile imtihan olmuş. Herkes imtihan olan. İnsan başlangıçta çok zengin olabilir. Öyle insanlar, öyle misaller çok. Ortasında fakir ve garip de olabilir. Bu bir imtihan sırrıdır. Sonunda ise şükrü ve şükrü en güzel şekilde yaptığı için sabrının neticesinde Cenab-ı Hak ona tekrar aldığı şeyleri, aldığı zenginliği, aldığı sağlık ve sıhhatını, ondan sonra aldığı malı, mülkü ve evlatlarını tekrar ne yapıyor? Sabırdaki tahammülünü şu şekilde sena eder. Cenab-ı Hak
metüsena ediyor Eyyub Aleyhisselam'ın sabrını. Tekrar başlangıçta zengin olan Eyyub Aleyhisselam tabi sabrettikten sonra 17 sene hastalık çekiyor. 17 sene ve eşi hayat arkadaşı ona 17 sene hizmet ediyor. Hiç futursuz. Yani nedenin içini yok. Sırf yani onu Allah rızası için, eş olduğu için, hayat arkadaşı olduğu için, ebedi hayat arkadaşı olduğu için 17 sene sonra 17 sene hastalığına sabrediyor. Öyle bir hastalık çekiyor ki değerli dinleyiciler, yaralarına kurtlar düşmüş. Hatta o kurtları yere düştüğü zaman tekrar alır, yarasını korumuş ki vazifelerini bitirsinler, devam etsinler gibi. İşte Cenab-ı Hak Sa'd suresinde şöyle geçer: gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bulmuştuk. Rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu, daima Allah'a yönelirdi. Yani hasta olmasına rağmen hiçbir zaman şükrü ve zikri Rabbimi hiçbir zaman unutmamış. İşte Eyyub Aleyhisselam Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olmuş o zaman. Şam civarında yaşayan. Kur'an-ı Kerim'de ilahi vahye mazhar bir peygamber olduğu şöyle bildirilir. Ya En-Nisa suresinde geçer 163. ayet-i kerime. Habibim, biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve nitekim İbrahim'e Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a, İshak Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam'a, torunlara İsa Aleyhisselam'a, Eyyub Aleyhisselam'a, Yunus Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a ve Süleyman'a da vahyettik. Bu şekilde ayet-i kerime. İşte daha önce Nuh'un ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da doğru yola iletmiştik. Biz ihsan sahiplerini işte böyle mükafatlandırırız. El-En'am suresinde geçer. Şimdi tabii Eyyub Aleyhisselam'ın mal, mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler imtihan-ı ilahi olarak birer birer Cenab-ı Hak elinden alıyor. Önce sağlığını alıyor. Cenab-ı Hak sağlığını almış, 17 sene hastalık çekmiş. Daha sonra elinden malını mülkünü almış, hiçbir şey elinde kalmamış. Daha sonra evlatlarının tamamını almış. Yani evlatları ve nail olduğu bütün nimetler imtihan-ı ilahi olarak birer birer Cenab-ı Hak elinden alıyor Eyyub Aleyhisselam. Ardından da aldıktan sonra ağır bir hastalık veriyor Cenab-ı Hak. Bak, acayip bir imtihan. Sağlık gidiyor, mal mülk gidiyor, evlatlar gidiyor. Ondan sonra bir de hastalık. Ancak Hakk'a tevekkül ve teslimiyet ile bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek ilahi takdire razı olmuş. Yani Eyyub Aleyhisselam, ya Rabbi, veren de sen, alan da sen. Yani sen verdin, sen alıyorsun. Sağlığımı sen verdin, benimle hiç alakası yok. Sağlığımı verdin, şimdi hastalık verdin, hastalığa düşer oldum, elhamdülillah. Mal verdin, mülk verdin, tamam sen verdin. Mal da yalan, mülk de yalan. Biraz oyalanacaktım, olmuyor, o da olmadı. Aldın ya Rabbi, sen verdin, sen aldın. İşte her şeyi bu şekilde teslimiyet göstermiş. Yani büyük bir sabır göstererek ilahi takdire razı olmuş Eyyub Aleyhisselam. İşte onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numunesi olarak insanlık tarihine geçmiş, değil mi? Cenab-ı Hak herkese Eyyub Aleyhisselam sabrı versin diye dua ederiz ya. İşte Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı peygamberlik devresine ait. Başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılınmıştı. Zaten öyledir. Bizi en büyük sebep nedir? Şeytan ve şeytan gibi insanlar ve nefsimiz. Yani şu ajan içimizde, nefis ne yapıyor? Bizim her türlü hallerimizi biliyor ve dışarıya haber sızdırıyor. Ve her türlü kötülüğü de işlettirebiliyor. Eğer iman, tahkiki bir imana sahip değilsek, taklidi bir imana sahipsek, ajanın talimatıyla şeytan ne yapıyor? Ve şeytan gibi insanlar o insanı kendi yönlerine, kendi cihetlerine yönlendirebiliyorlar. İşte değerli dinleyiciler, Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı peygamberlik devresine ait. En çok büyük bir imtihan. Cenab-ı Hak önce mallarını ellerinden alıyor, daha sonra bütün evlatlarını ellerinden alıyor. Büyük bir hastalığa düşer oluyor. 17 sene hastalık çekiyor. Yani başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılınmıştır.
Ondaki fazileti hazmedemeyen iblis, şeytan, insan kılığına girerek halk arasında, zaten şöyle kabul edin değerli dinleyiciler. Şimdi şeytanın vazifesi nedir? Kötülüğü emretmek, kötülüğü yaptırmak değil mi? Kötülüğü yaptırmak. Bak vazife bu. Peki şimdi şeytan, biz şeytan arıyoruz. Ama şeytanın vazifesini yaptıran o kadar insanlar, yani insan kılığına girilmiş şeytani vazifeler yapanlar o kadar çok ki, mesela bizi, insanları kötülüğe sevk eden, içkiye, kumara, ondan sonra sağa sola her türlü melanete teşvik eden, iki ayaklı, ayakları var, elleri var, ondan sonra gözleri, kulakları var, ama vazifesi, şeytanın vazifesini, vazifesine bürünmüş. Şeytanı yaptığı vazifeyi aynen yapıyor. Yani şeytan ceset giyse o kötülüğü yapan, yaptıran insanlar gibi olur. O kötülüğü yaptıran insanlar da veyahut da yapan insanlar da cesetlerini çıkarsalar, bir tarafa bıraksalar şeytan olurlar. Çünkü aynı vazife yapıyorlar. Vazife cihetiyle birbirlerine çok benzerler. İşte Eyüp Aleyhisselam başına gelen her türlü musibet melun şeytan sebep kılınmış. Yani ondaki fazileti hazmedememiş. Fazilet var, peygamberdir, ondan sonra mal var, mülk var, her şey var. İşte insan kılığına girerek halk arasında diyor ki bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Bak dikkat edin. Şeytana bak. Diyor ki bu kadar nimetin var. Yani malın var, mülkün var. Bolluk içindesin, evlatların var. Zenginsin, her şeye, her şey istediğin gibi halloluyor. Kulluk yapmak kolay. Eyüp'ü bir de darlık ve bela anındayken görmeli diyor. Devamlı olarak onun itibarını zedelemeye çalışıyor şeytan. İnsan kılığına girmiş, halklara, halk arasında ya bu kadar mal, mülk, şan, şöhret, yani şey, evlatlar arasında kulluk yapmak kolay. Ha bir de Eyüp'ü şeytan diyor bunu, bir darlık ve bela anında görelim. O zaman ne yapacak? Nasıl acaba kulluk yapabilecek mi? Devamlı olarak onun itibarını zedelemek istiyor. Bunun üzerine işte değerli dinleyiciler, Allah-u Teala da Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini izhar göstermek için bu sevgili peygamberine çeşit çeşit musibetler vermiş. Yani o insanlar onun itibarını zedelemek istiyor ya, şeytan insan kılığına girmiş. Cenab-ı Hak da Eyüp Aleyhisselam'ı kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini göstermek için, bak bolluk zamanında da bu kadar nimet ve bolluk içinde nasıl kulluk ettiyse, bak onun ben mallarını alacağım, ondan sonra evlatlarını alacağım, ona hastalık vereceğim ve onun tevekkül ve teslimiyetini sizlere göstereceğim gibi bir mesaj veriyor Cenab-ı Hak. Ne yapıyor? Eyüp Aleyhisselam'a imtihan olarak bütün elindeki mallarını alıyor. Evlatları onun döneminde vefat ediyor. Hiçbir evladı kalmıyor. Daha sonra hastalığa düçar oluyor. Çeşitli böyle imtihanlar, çeşitli musibetler vermiş. İşte Cenab-ı Hak Eyüp Aleyhisselam'ı imtihan etmeyi murad edince, isteyince Cenab-ı Hak istiyor ki, yani Eyüp Aleyhisselam'ı imtihan etmek istiyor. İlk olarak işte hemen elinden mallarını alıyor. Bir sel ile koyunlarını, bir rüzgar ile de ekinlerini mahvediyor. Yani hiçbir şey elinde kalmıyor. Şeytan çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyüp'e koşar. Bak durmuyor, sağdan geliyor, soldan giriyor. Yani şeytan, bak bu sefer elinde bir şey kalmadı ya Eyüp Aleyhisselam'ın. Yani elinden mallar kalmadı, bir sel ile koyunlarını tamamen elinden aldı. Bir rüzgar ile bütün ekinlerini mahvetti. Bu sefer şeytan yine boş durmuyor. Çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyüp'e koşuyor. Onu şaşırtacak ya. Eline geçen fırsatı değerlendirecek. Zaten şeytan ve şeytan gibi insanlar böyle fırsatı değerlendirmek isterler. Ağlaya ağlaya olup biten ona haber verir. Şeytan bu sefer çoban kılığında ağlıyor, sızlıyor, işte senin ekinlerin gitti, rüzgarla ekinin mahvoldu, bir sel geldi koyunların aldı, işte ondan sonra ağlıyor. Ona haber güya. Acaba ne diyecek gibi.
Eyüp Aleyhisselam geliyor, yani Eyüp Aleyhisselam diyor. Ey Eyüp, büyük bir felaket oldu. İyi, Allahu Teala senin bütün mal ve mülkünü telef etti. Bak, büyük bir felaket geldi. Elinden bütün malın mülkün telefdedir. Hazreti Eyüp bu haber karşısında telaşlanmadan, üzülmeden, telaşa kapılmadan, büyük bir tevekkül ve sükunet içinde Rabbine hamd eder. Ve o insan kılına girmiş şeytana der ki, mal ve mülkü bana Rabbim vermişti, şimdi de aldı, ne oldu ki? Yani bunda telaşlanacak ne var? Niye ağlıyorsun sen der. Neden ağlıyorsun? Abi bu verdi, şimdi de aldı. Rabbim vermişti, şimdi de aldı. Yegane sahip odur. Dilerse verir, dilerse alır. Bu söz şeytanın hoşuna gitmez. Yani bu tavırlar şeytanı perişan etmeye yetmişti. Çünkü şeytan kendisi perişan oluyor. Yani Eyüp Aleyhisselam'ı perişan etmek isterken kendisi perişan oluyor. Ne diyor Eyüp Aleyhisselam? O malı mülkü Rabbim vermişti, kendi vermişti, kendi aldı. Her şey onun. Lehül mülkü, mülk umumen onundur. Biz hem onun mülküyüz, hem de memlüküyüz, hem de mülkünde çalışıyoruz. İşte bu söz ve tavırlar şeytanı perişan etmeye yetiyor ama daha sonra ise Eyüp Aleyhisselam'ın ders okumakta olan çocukları bir zelzele ile vefat eder. Yani ders okurken bir zelzele gelir, deprem. Deprem anında o dershane, yani bizim medrese dediğimiz tedrisat, ders görülen yer, tamamen çocukları bir zelzele hepsi vefat eder. Şeytan yine boş durmuyor. Bu sefer de feryadı figan ederek Hazreti Eyüp'ün yanına geliyor. Melun şeytan. Ve şeytan gibi insanlar şöyle fırsatı buldular, hemen değerlendirirler. Böyle kötülükte ileri safhada olanlar, onlar şeytanın vazifesini yapan insanlardır. Ama insan değildir ha. Şeytanın vazifesini yapan şeytani bir mahluk. Kötülüğü emredenler şeytani bir mahluk. Şeytanın yolunda giden ama insanlıktan çıkmış tamamen adi bir mahluk olarak kitaplarda geçiyor değerli dinleyiciler. İşte şeytan bu ders okumakta olan çocukları bir zelzeleyle vefat edince, Eyüp Aleyhisselam'ın çocukları vefat ediyor. Deprem anında biliyorsunuz bizim 11 ilimizde. Biz de Kahramanmaraşlıyız. Maraş ilimizde, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Urfa'da, değişik yer, yani 11 ilde yapılan bir deprem şimdi. Düşünün, deprem anında bir insan, bir aile yok olabiliyor. Ondan sonra bir mahalle, bir şehir yok olabiliyor. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın çocukları da ders okurken zelzele anında vefat ediyor. Şeytan boş durmuyor. Bu sefer de feryadı figan ederek Hazreti Eyüp'ün yanına koşuyor yine. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküyor. Kendi döküyor. Eyüp Aleyhisselam'ın alakası yok. Yani acayip bir şekilde ihtiyar bir piri fani şekline girmiş. Gözlerinden yaş, sel gibi yaş akıyor. Yaşlar döküyor. Ey Eyüp, Allahu Teala evini bir zelzeleyle yıktı. Depremle senin evini yıktı. Çocuklarını öldürdü. Bütün çocuklarını elinden aldı senin. Onların feryatları dayanılacak gibi değildi. Bir duysaydın, ben duydum bak dayanamıyorum. Gözümden yani acayip ağladığını, feryadı figan ettiğini gösteriyor şeytan. Sen hala duruyor musun der şeytan Eyüp Aleyhisselam'a. Bu hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakleder ki, bir de düşünün herhalde şöyle rol yapan sanatçı rol yapar ya, daha yani gerçeğinden daha acıklı bir hale getirir. İşte öyle bir hale getiriyor ki acıklı bir şekilde Eyüp Aleyhisselam'a olayı naklediyor. Anlatıyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam tevekkül ve teslimiyetle yoğrulmuş, kalbindeki merhamet hissiyatı taşarak mübarek gözlerinden yaş gelir. Tabii neticede evlatları. Tabii merhamet var. Bir babadır, çocuklarının hepsinin bir anda vefat etmesi Eyüp Aleyhisselam'ı çok üzmüş. Ama gözlerinden yaş geliyor, ama o şey gibi, şeytan gibi, o ihtiyar şeytan var ya, şeytan kılına girmiş, onun gibi feryadı figan etmiyor tabi, ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır gösteriyor. Maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kuduruyor.
Yine bir şeyler demek üzere idi ki Hazreti Eyüp, ey melun şeytan, ben seni tanıyorum, sen melun şeytansın, sen iblissin. Ta ilk günden bugüne kadar beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun ey melun. Bilesin ki evlatlarım birer birer bana emanet idi. Nasıl mallım, mal, mülk beni onlar Allah vermişse onlar bana emanet idiyse de

Evlatlarım da bana birer emanetti. Sahibi geldi aldı. Sen kim oluyorsun ey melun? Onun sahibi o. Evlatlarımın sahibi, malımın sahibi, mülkümün sahibi, benim sahibi, hepimizin sahibi o. Sahibi geri geldi, aldı. Veren o, alan o. Niçin incineyim? Niçin isyan edeyim? Benden ayrıldıkları için tabii üzülürüm ama isyan etmem. Ben her ahvalde, her halimde Rabbime hamd ederim. Çünkü ben onun kuluyum, hem memlüküyüm, kölesiyim, hem onun mülküyüm, hem de memlüküyüm, hem de onun hizmetçisiyim, memuruyum der. Evet, yine şeytan başarılı olamaz tabii ki. Kudurur. Kudursun şeytan ve şeytan insanlar. Kudursun, kahrolsunlar, perişan olsunlar. Kötülüğü emredenleri Cenab-ı Hak yerle yeksan etsin. Ve önce Cenab-ı Hak onlara güzel bir yol göstersin. Eğer o yoldan gitmezler ise, Kur'an ve iman yolunda gitmezler ise, Cenab-ı Hak kahru perişan etsin şeytan ve şeytan gibi insanları. İşte değerli dinleyiciler, salih kulların, evliyaların ondan sonra mübarek insanların Allah'a teslimiyetini Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir beytinde ne güzel dile getirir. Buradan hemen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri deyince İstanbul turuna katılacak gitmek isteyen dinleyicilerimize, ki o arabalar maşallah yarın akşam saat 12'de Gökdere Bulvarı'nda hareket edeceğiz. Yani sizler İstanbul'a gidecek olan yolcularımız saat 11.30'da Gökdere metro çıkışındaki otobüs durağında hazır olun. 12'de hareket edeceğiz inşallah nasip olursa. Yuşa Aleyhisselam büyük peygamber olduğu için, yani gezeceğimiz yerler. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, orada sabah namazını kılacağız. Nasip olursa ben güzel bir zikir talimat var. Zikri dinleyeceğiz. Daha sonra çorba ikramlar var. Oradan hemen değerli dinleyiciler, Eyüp Sultan Han Hazretlerine geçeceğiz. Eyüp Sultan Han Hazretlerinde ziyaret ettikten sonra Mehmed Emin Tokadı Hazretler ve sahabeleri gezeceğiz. Surlarından sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam süt kardeşi ve oradaki diğer Cabir radıyallahu anh gibi sahabeleri gezdikten sonra değerli dinleyiciler saat 3-3.30'a doğru da Eminönü'nde tekne gezimiz olacak. Tekne gezisinden sonra da karşıya geçtikten sonra otobüse binip tekrar Bursa'mıza akşam namazını belki de Bursa'mızda kılarız. Cenab-ı Hak nasip ederse. Nereden geldim? Salih kulların hakka teslimiyetini Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden hemen o gelince İstanbul turu aklıma geldi. Yarın gidiyoruz inşallah. 11 Temmuz'da gidiyoruz. 12 Temmuz'da gezip geleceğiz nasip olursa. Ve de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin işte bir beytinde der ki ne güzel dile getirmiş. Allah sensin. Özür dilerim. Yani alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ey Allah'ım, ne verdinse olur, dahi nemiz var. Madem o var, her şey var. Yani alan, şimdi Eyyub Aleyhisselam'ın ne güzel işte malını, mülkünü, evlatlarını, değil mi? Gayrimenkullerin tüm malını, mülkünü alıyor. Daha sonra sağlığını, sıhhatını alıyor. Hiç şikayet etmiyor ama hep o melun şeytan onu isyana teşvik ediyor ama o isyankar olmuyor. Yani sen iblissin diyor. Ben seni iyi tanıyorum. Ve beni Rabbime karşı isyana teşvik ediyorsun. Çok iyi biliyorum. Bilesin ki evlatlarım birer emanet idi. Tamam, onları Cenab-ı Hak verdi, aldı. Sahibi geri aldı. Veren o, alan o. Niçin incineyim der ya, niçin feryat edeyim? Ben her bir halimde, her bir ahvalimde Rabbime hamd eden bir kulum. Kul olmayayım mı der işte. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de ne güzel söylemiş değil mi? Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur dahi nemiz var. Madem o var, her şey var. İşte Allah-u Teala Eyüp Aleyhisselam'a son olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen bir hastalık. Bu bir hastalık veriyor. Bütün vücuduna kurtlar düşüyor. Hastalığı o derece artıyor ki hiç kimse yanına uğramaz olur. Kokuyor yani.
yara bere içinde. Hiç kimse yanına uğramıyor. Kim var yanında? Kim var? Şimdi bu asrımıza düşündüğümüzde acaba tabi binde bir veyahut da çok insan, inşallah çok olsun, bir beyefendi, bir hanımefendi düşün, hastalandı, yanına kimse gelmiyor. Gerçek manada iman sahibi olan bir hayat arkadaşı ona hizmet eder. Eğer hakiki manada tahkiki bir iman sahibi değilse, taklidi bir imana sahipse, şeytan ve şeytan gibi insanlar o kadını veyahut da o insanı aldatır. Ama şefkat timsali annemiz Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı Rahime Hatun radıyallahu anha eşsiz bir sadakat ve vefa örneği gösteriyor. Yani onun hizmetine devam ediyor. Hastalığı müddetçe hiç canından ayrılmıyor, ona hizmet ediyor. El işi yaparak maişete, yani maişetini, kendilerine lazım olan iaşelerini el işi yaparak temine çalışıyor. Her türlü hizmeti severek ifa ediyor. Kim? O şefkat timsali hanımı Rahime annemiz. Rahime Hatun radiyallahu anha. İşte Eyüp Aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Hiç şikayet etmiyor. Nasıl bir teslimiyet değil mi? Hep Rabbine sığınarak sabreder. Hamdü senasına devam eder. Nebevi bir edep göstererek peygamberlik, peygamberi, yani nebevi, peygamberlerin takındığı edebi göstererek hastalık ve yani yorgunluğunu şeytana izafe eder. Bu hal ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir. Kulumuz Resulüm, kulumuz Eyüp'ü de an. Rabbine dosdoğru, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. İşte şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın güzel halini haset edip kıskanıyor, her halini kıskanıyor. Zaten kötü insanlar öyledir. Kötü insanlar kötü nazarı vardır. Nazar değiyor. Böyle bakışı, oturuşu, kalkışı hep böyle gözüyle seni yer, bitirir. Çünkü iyi düşünmez, iyi düşünen iyi görür, iyi gören hayatından lezzet alır ve karşıya da huzur verir. Kötü düşünen kötü görür, hayatından berbat olur hayatı ve karşı başka insanların hayatını da berbat ederler. İşte Eyüp Aleyhisselam, değerli dinleyiciler, her haline kıskanmış şeytan, her haline musallat olmuş. Yani kıskanarak kendisine musallat olmuş. Fakat Eyüp Aleyhisselam her şeyin Allah'tan olduğunun biliyor, bildiği için tevekkülü ve teslimiyeti hiç bırakmamış. Hep şükür, hamd ve rıza halinden uzaklaşmamış. Bütün çabaları boşa giden şeytan bu defa şehir halkına vesvese vermeye başlar. Bu bir yani onun biri biter, biri gelir, biri öyle bir tuzakları, öyle bir hileleri var ki, şeytan hileleri diye bir kitap var, onu açın, alın, satın alın, okuyun. Şeytanın hileleri bitmez. Ne yapıyor bu sefer? Değerli dinleyiciler, boşa gidince şehir ahalisine, yani halka, insanlara vesvese vermeye başlar. Aman, Rahime ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın. Kesinlikle gitmeyin yanına. Rahime ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın. Yoksa Eyüp'ün hastalığı size de geçer, size de bulaşır. Derhal onu şehrimizden kovalım. Bu şehirden onu gönderelim. Halkı vesveseye verir. Tabii ki şehir halkı da o zaman taklidi, tahkiki imana sahip değil ya, taklidi ve şeytanın dediklerine aldanmaya müsait olduğundan o zaman meylederek Rahime annemize Eyüp'le beraber burayı terk edin. Terk et derler. Kime? Yani Eyüp Aleyhisselam burayı terk et derler. Şeytan vesvese verdi halka, insanlara. Bu hastalık bizi size de bulaşır. Çok kötü bir hastalık. Onun için bunu biz buradan kovalım derler. Ve gerçekten şehir halkı da hemen Rahime annemize Eyüp'le beraber burayı terk edin. Buradan kaybolun der. Yoksa sizi taşlayarak öldürürüz diye tehdit ederler. Acayip bir şey değil mi? Hem hasta, hem kimsesiz, hem garip, kimse yanına yaklaşmıyorlar. Bir de burayı terk edin diyorlar. Terk etmezseniz sizi taşlayarak öldürürüz.

Nasıl bir şey değil mi şefkat kahramanı? Rahim annemiz. Altına kumlar yayıyor, başına taştan yastık yapıyor. Sonra da küçük bir kulübe yapar ve hizmetine sadakatla devam eder. Olsun der ya. Hayatta olduğu müddetçe ben onun hizmetkarıyım. Çünkü o benim ebedi arkadaşımdır. Ebedi arkadaşım ben terk edemem. Ebedi arkadaşım ben yalnız bırakamam der ve ona hizmet etmeye devam eder. Allah'ın sabırlı peygamberi Hazreti Eyüp bu durumda bile oradan gelip geçenlere boş durmuyor. Allah'ın emirlerini yani yapın dediklerini yapın, yapmayın dediklerinden vazgeçin. Hep böyle şeyde bulunuyor, tebliğde bulunuyor. Yani iyiliği emrediyor, kötülüğü nehyediyor. Hizmet ediyor yani. Hastalığı hasta da olsa Cenab-ı Hak ona vazife vermiş. İyiliği emretmek, kötülükten vazgeçirmek. Onun vazifesi o. İşte zevcesi Rahime Hatun annemiz de geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik büker. Ona büker, eder, tutar, satar ne gerekirse. Onlarla teşrik-i mesai kurar. Maaşiyetini ondan sonra her türlü ihtiyacını oradan tedarik eder. Yani geçimlerini temin için şehirdeki hanımlarla tabi irtibat kuruyor. Bir ara efendisine sen bir peygambersin. Sen Allah'ın peygamberisin. Allah-u Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertleri senden alsa deyince Rahim annemiz diyor ki Allah'a dua et. Ne olur dua et, sen bir peygambersin. Cenab-ı Hak sana sağlık sıhhat versin, şu şeyden hastalıktan seni kurtarsın deyince Eyüp aleyhisselam sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı diye sordu. Yok muydu der. Sıhhat ve afiyet günlerimiz geçti veya yaşadık. Yani sağlıklı günlerimiz de vardı, afiyetle geçen günlerimiz de vardı. Sonra Rahim Hatun der ki 80 yıl idi. Bak 80 yıl sıhhat ve afiyet içinde geçti günlerimiz değil midir Rahime Hatun'a? Yani 80 yıl güzel bir hayat yaşadık. Mal, mülk, ondan sonra evlatlar, gayrimenkul, her şey. Çok da zengindik. Her şeyimiz vardı. Bunun üzerine Hazreti Eyüp der ki, ey Rahime, ey benim hayat arkadaşım, hem dünyada hem ahirette arkadaşım, eşim, şiddet ve bela zamanı sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten haya ederim. 80 sene ben sıhhat ve afiyette günümüz geçmiş. Daha kısa bir zaman içinde Cenab-ı Hak sağlığımızı, sıhhatımızı almış. 80 sene olmamış, daha kısa bir zaman olmuş. Yani şiddet ve bela zamanı sıhhat ve safa süresi kadar olmadıkça, yani 80 sene geçmediği müddetçe, 80 sene yani denk bile olsa diyor ki ben haya ederim, şikayet etmekten haya ederim. Allah-u Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da ondan gelen belalara niçin sabretmeyelim? Ey Rahim eder, neden sabretmeyelim? Razı oluyoruz değil mi? Bunca nimetler verdi, mal, mülk verdi, evlatlar verdi, yani bu kadar zenginlik verdi. Biz ona razı oluyoruz. Şimdi sağlığımızı aldı, sıhhatımızı aldı, evlatlarımızı aldı, malımızı aldı. 80 sene oldu mu olmadı. Kısa bir süre. Ben haya ederim der. Haya ediyorum. Allah-u Teala bizlere bu şekilde Hazreti Eyüp'ün tahammül ötesi sabrı değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak şöyle över. Der ki Hazreti Eyüp insanların en halimi, en sabırlısı ve en çok gazabını, öfkesini yenen biriydi der. Onun Hakk'a karşı rızası tam ve kusursuz. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a karşı teslimiyeti tam, eksiksiz, kusursuz. Onun yüksek bir sabır ve teslimiyet halini hoştur bana senden gelen, hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken. Ne kadar yani gonca gül de olabilir, diken de olabilir. Yani gonca gül olunca seviniyoruz, diken olunca üzülüyoruz. Ama o

İkisinde veren oysa, yani sabrın da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ne kadar güzel bir şey değil mi? İşte değerli dinleyiciler, Eyyub Aleyhisselam'a vesvese vermeye devam ediyor şeytan. Ama baktı ki muvaffak olamıyor, bu sefer de eşine musallat oluyor. Baktı ki Eyyub Aleyhisselam ikna edemedi, onu Allah'a karşı isyankar yapamadı. Öyleyse der, hanımına musallat olacağım. İkide bir onun önüne çıkıyor ve aklını çelmeye çalışıyor. Rahime Hatun da bunları Hazreti Eyyub'a naklediyor. Eyyub Aleyhisselam ise hanımına, ey hanım, o senin yoluna çıkan şeytandır. O senin yoluna çıkan iblistir. Dikkatli ol, seni vesveseyle benden ayırmak istiyor diyerek onu uyarıyordu, ikazda bulunuyordu. Rahime Hatun Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından idi. Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından. Kendisinde Ceddi Yusuf'un güzelliğinden bir akis vardı. Çok güzeldi Rahim annemiz. Yusuf Aleyhisselam güzeldi ya. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından biri. Kendisinde işte Yusuf'un güzelliğinden bir şey var, bir nebze. Güzellik var. Civarında ondan daha güzel yok. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıkar. Bak bak nasıl çıkıyor. Diyor ki şeytan çok yakışıklı bir şekilde Rahim annemizin karşısına çıkıyor. Diyor ki senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köydenim. Servetimin de haddü hesabı yok. Rahime Hatun Allah'a sığınarak der ki ben hasta olan Eyüp peygamberin hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim ve ben o şerefli peygamberden başkasını asla meyletmem. Defol der. Defol der. Yani ben hasta olan peygamberin hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim ve ben o şerefli peygamberden başkasını asla meyletmem der ve yürüyüp gider ve onu def eder. Rahime Hatun Hazreti Eyyub Aleyhisselam yanına döndüğünde olup biten anlatır. Hazreti Eyyub bu sözlerden sıkılır hiddetle. Ey Rahime, ben sana ondan sakınmanı söylememiş miydim? Eğer sıhhata kavuşursam sana 100 sopa vuracağım diye yemin eder.

Evet değerli dinleyiciler, işte Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı gün geçtikçe şiddetleniyor. Bu durum onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başlar. O da Rabbime bu sefer çok hastalığı şiddetlendi ya, acayip oldu. Gün geçtikçe şiddetleniyor ve peygamberlik vazifesini yapamıyor. Yani bu hastalık peygamberlik vazifesine mani oluyor. O da yüce dergaha ellerini açar. Bana gerçekten hastalık isabet etti Allah. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya suresi 83'te geçer diyerek ilahi merhametin kendisi üzerine tecelli edip şifa bulması için kalben Cenab-ı Hakk'a yönelir. İşte değerli dinleyiciler, burada nefsi için değil Allah için, yani peygamberlik vazifesini yapabilmesi için, yani hastalık kalbime ve dilime de sirayet etti. Her tarafına kurt düşmüş. Bu sefer diline ve kalbine düşünce, ya Rabbi, yani dilimle seni zikredemiyorum, kalbimle seni tasdik edemiyorum, peygamberlik vazifesini yapamıyorum. Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diyerek ilahi merhametin kendisi üzerine tecelli edip şifa bulması için kalben Cenab-ı Hakk'a dua eder. Tabii ki değerli dinleyiciler, İmam-ı Cafer-i Es-Sıddık Sadık buyurdu ki musibet müddet uzayınca şeytan, ey Eyüp, hastalıktan kurtulmak istersen bana secde et. Bu sefer de Eyüp Aleyhisselam, eğer diyor sen hastalıktan kurtulmak istiyorsan bana secde et. Hazreti Eyüp'ün kalbi gayet mahzun oldu ve hastalıktan değil düşmanın haris olmasından rahatsızım deyip Rabbine, bana bu hastalık isabet etti Allah'ım. Ben hastalıktan şikayetçi değilim ama düşmanların haris olmasından, düşmanların bana musallat olmasından, şeytan ve şeytan gibi insanların bana musallat olmasından rahatsızım Allah'ım deyip Rabbine, bana bu hastalık isabet etti der. Kendisine iman etmiş bulunan birkaç kişi, eğer bundan hayır olsaydı bu belaya duçar olmazdı demişler. İşte bu en büyük darbe. Yani kendisine iman etmiş olunan kişiler diyor ki, eğer bunda hayır olsaydı bu belaya düçar olmazdı. Nadanların bu sözleri de Hazreti Eyüp'ü son derece rencide etmiş. İşte yine Rahim Hatun çaresizlik içinde kalarak yiyecek almak için elbisesini satmıştı. Eyüp Aleyhisselam bunu öğrenince büyük bir üzüntüyle Rabbine iltica eder. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Eyüp'e gelerek, Hak Teala'nın hazinesinden musibet imtihanı çoktur. Onlara takat getiremezsin. Sen Allah'tan afiyet talebinde bulun demiş ve Cenab-ı Hakk'a dua etmesini söylemiş Cebrail Aleyhisselam. İşte yine rivayete göre değerli dinleyiciler, bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine girer ve Eyyub Aleyhisselam'la alakalı bazı sorular sorar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağlar, ağlar, ağlar ve şöyle buyurur. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'a mescidine giriyor, Eyyub Aleyhisselam'la alakalı bazı sorular soruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da ağlıyor. Ve şöyle buyurdular. Allahu Teala yemin ederim ki Eyüp beladan inlemedi. Eyüp beladan sızlanmadı. Lakin 7 sene, 7 ay, 7 gün, 7 gece o belada kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı, düştü. Hak yolundaki hizmetinde kusur görünce bana gerçekten hastalık isabet etti der. İşte değerli dinleyiciler, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ifadeleri görünüşte sızlanma gibi ise de gerçekte bir duaydı. Dua, dua. Üd'ûni estecüb leküm, dua edin kabul edeyim. Çünkü sızlanma insanlara yapılan şikayete denir. Sızlanma budur. Allahu Teala'ya yöneliş bir sızlanma değildir. Nitekim Yakup Aleyhisselam da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılık ızdırabı ve hasretiyle büyük bir elem içinde ve ayet-i kerimede ben bütün kederimi ve hüznümü ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri de Allah tarafından biliyorum. Evet değerli dinleyiciler, devam, yani bunlar böyle devam ediyor. Rahime Hatun, vaktimiz var, 7-8 dakika zamanımız var. Rahime Hatun yiyecek aramaya çıkmış. Bu arada Cebrail Aleyhisselam gelerek Cenab-ı Hak'tan, ey Eyüp, bela verdim sabrettin.
Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim sana der. Cebrail aleyhisselam gelir. Hastalıktan kurtulacak. Allah Allah. Yani Cebrail aleyhisselam geliyor Cenab-ı Hak'tan. Ey Eyüp, bela verdim, sabrettin. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim haberiyle şu emri getirir. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Eyüp aleyhisselam ilahi emir mucibince ayağını yere vurur, hemen bir pınar fışkırır. O da bu su ile yıkanır ve böylece mucize olarak iç ve dış hastalıkların hepsinden kurtulur. Yani o sudan içer, içindeki hastalıklar kaybolur ve yıkanır o suyla da ve vücudundaki dış hastalıklardan kurtulur. İşte inşallah değerli dinleyiciler, düşünüyoruz. Urfa gezisi yapacağız. Tabi o tarafa doğru bir Eyüp aleyhisselama doğru bir gitmemiz gerekiyor. Ayet-i kerimede ayağını yere vur diye emredilerek mucizede bile kulun gayret, emek ve teşebbüsünün bulunmasının talep edilmesi dikkat çekicidir. Yani bir mucize gerçekleşiyor ama Cenab-ı Hak ne diyor ki? Ayağını yere vur diyor. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su çıkıyor. Yani ayağını yere vur demesi mucizede bile kulun gayret etmesi, emek ve teşebbüsünün bulunmasının talep edilmesi dikkat çekicidir. Demek ki değerli dinleyiciler, kulun sebeplere sarılmakta kusur etmemesi gerekiyor. Oturup sadece dua ile yetinmemesi gerekiyor. Yani yapılması gerekenler yapacak. Eğer ondan sonra mesela bir talebe düşün, dersine çalışacak, imtihana da girerken dua edecek. Ama önce çalışacak. Çalışmadan dua ederse olmaz. Fiili dua yapmamış olur, eksik olur. Yani bir çiftçi düşün, çiftçi ne yapıyor? Tarlayı sürüyor, tohumları ekiyor ve tekrar üzerini kapatıyor, bekliyor. Bir müddet sonra filiz, daha sonra suluyor, daha sonra gübre atıyor mesela. Ama onun yeşermesi, başak hale gelmesi, ürün vermesini de Allah'a bırakıyor. Ya Rabbi, bundan sonra senin diyor. Abi, ben vazifemi yaptım. Bundan sonraki vazife senin, Allah'ım. İşte burada da değerli dinleyiciler, yani Eyüp aleyhisselamın büyük bir edep ve tazim içinde Cenab-ı Hakk'a yönelişi neticesinde duası kabul olmuş ve kendisine şifa, rahmet ve lütuf kapıları açılmıştır. İşte bunun üzerine değerli dinleyiciler, biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak da ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir misin daha verdik. İşte Cenab-ı Hak sıhhati iade ettikten sonra Allah'ın emriyle bir taç koydu, güzel elbiseler giydirdi, lütuf bulutu geldi ve üstüne altın parçacıklar serpildi. Eyüp aleyhisselam mucizeli suda yıkandığı sırada önüne bir sürü altın çekirge düşmüş. Eyüp bunları hemen toplayıp elbisesini doldurmaya başlar. Bunun üzerine Allah-u Teala, ey Eyüp, görüyorsun, ben malını sana iade etmek suretiyle seni zengin kılmadım mı? Cenab-ı Hak tekrar Eyüp aleyhisselam'ı zenginlik veriyor, mal mülk veriyor. Ondan sonra evli bol bol evlat veriyor. İşte değerli dinleyiciler, tabi bundan sonra ki daha Rahim annemiz nerede? Daha alışverişte hastalığına yiyecek içecek getirecek ama daha Eyüp aleyhisselam'ı görmedi. Ne yapalım? Bugün Eyüp aleyhisselam'ı bitirelim. Yani ikinci bölümde de yine Eyüp aleyhisselam'dan bahsedelim. Yarı bırakmayalım değerli dinleyiciler. Bizden Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
7: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
6: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
8: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Hastalıktan kurtuluşundan bahsedelim. Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz hastalık çekiyor. Büyük bir hastalığa düşer olduktan sonra Cenab-ı Hak bu hastalığa şifa veriyor tabi. Rahime Hatun, Rahime annemiz yiyecek aramaya çıkıyor. Bu arada Cebrail Aleyhisselam geliyor Cenab-ı Hak'tan. Ey Eyüp, bela verdim, sabrettin. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim. Haber ile şu emri getirir. Cebrail Aleyhisselam Rabbimden emir getiriyor. Ayağını yere vur, işte yıkanacak, biçilecek soğuk bir su. Sa'd suresi 42. ayeti kerime. İşte Eyüp Aleyhisselam ilahi emir mucibince ayağını yere vuruyor. Hemen bir pınar fışkırıyor. Şanlıurfa'da gittik, gördük orada. Bir tarafta yıkanacak su var, bir tarafta içilecek su var işte. O da bu suyla yıkanıyor ve böylece mucize olarak iç ve dış hastalıkların hepsinden kurtuluyor Eyüp Aleyhisselam. Yani bir başka rivayete göre Eyüp Aleyhisselam ayağını yere vurduğunda bir sıcak, diğeri soğuk iki kaynak çıkmış. O da sıcak olan suyla yıkanmış, soğuk olandan da içmiş. Yani sıcak olanla yıkanınca dışındaki bütün yaralar, bereler iyileşiyor. Soğuk olan suda içince bütün içindeki yaralar iyileşiyor. Burada değerli dinleyiciler, ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da Allah'a salih amel yükseltir. Burada Eyüp Aleyhisselam'ın büyük bir edep ve tazim içinde Cenab-ı Hakk'a yönelişi neticesinde duası kabul olmuş. Yani kendisine şifa veriyor Cenab-ı Hak. Şifa ihsan ediyor. Rahmet ve lütuf kapılarını açıyor Cenab-ı Hak. Sabrı neticesinde. Cenab-ı Hakk'a yönelişi neticesinde hem duasını kabul ediyor, Cenab-ı Hak şifa veriyor, rahmet ve lütuf kapılarını Eyüp Aleyhisselam açıyor. Hazreti Cebrail sıhhatı iade edilen Eyüp Aleyhisselam'ın başına Allah'ın emriyle bir taç koyar. Yani sıhhata kavuştu. Başına Allah'ın emriyle bir taç koydu, güzel elbiseler giydirdi. Lütuf bulutu geldi ve üstüne altın parçacıklar serpiliyor böyle. Allah Allah. Hep nedir bu? Cenab-ı Hakk'a yönelişi, büyük bir edep ve tazim içinde Cenab-ı Hakk'a karşı yönelmesinin neticesinde duası kabul olduğu gibi Cenab-ı Hak başına bir taç koyuyor, güzel elbiseler giydiriyor, lütuf bulutu geliyor ve üstüne altın parçacıklar serpiliyor. Allah'ın hikmeti her şey. Yani o isterse her şey olur. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Eyüp mucizeli suda yıkandığı sırada önüne bir sürü altın çekirge düşmüş. Yani o mucizeli suda inşallah nasip olur da Urfa'ya gideriz o sulardan. Hem yıkanırız hem içeriz inşallah nasip olursa. Eyüp Aleyhisselam bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başlar. Bunun üzerine Allahu Teala, ey Eyüp, görüyorsun ben malını sana iade etmek suretiyle seni zengin kılmadım mı buyurur. Hazreti Eyüp, evet ya Rabbi, beni o suretle zengin kıldın fakat senin hayır ve bereket hazinelerinden müstağni kalamam. Bu sebeple indi ilahiden her ne buyurulursa kabulümdür. Çünkü veren sensin. Senin verdiğin şeyi nasıl reddederim der, alır. Yani senin hayır ve bereket hazinelerinden müstağni kalamam. Kalamam ya Rabbi. Yani sen, çünkü sen veren sensin, senin verdiğin şeyi nasıl ben reddederim der. Tabii ki Rahim annemiz nereye gitmişti? Alışverişe gitmişti. Şehirden döner, Eyüp Aleyhisselam'ı tanıyamaz. Nasıl tanısın ki? Mucizeli suda yıkanıyor. Ondan sonra elbise giyiyor, taç giyiyor. Yakışıklı bir delikanlı. Onu Kaybolduğunu zannederek sahraya koşar, feryat eder, ağlar, sızlar. Eyüp aleyhisselam seslendi. Ey hanım, sen kim arıyorsun der. Ne yapıyorsun sen, neden feryade figan ediyorsun? Yani Rahim annemiz, Rahime validemiz radıyallahu anha, Eyüp aleyhisselamın kaybolduğunu zannederek sağa sola koşmaya başlıyor. Hacer validemizin İsmail aleyhisselama su aradığı gibi, ona yiyecek aradığı gibi, o da sağa sola sahraya koşuyor, feryadı figan ediyor Rahim annemiz, ağlıyor. Eyüp aleyhisselam da sesleniyor. Ey hanım, sen kim arıyorsun der. O da der ki, bir hastam vardı, hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmiş iken şimdi o hazineyi yitirdim. O benim hazinemdi der. Burada bütün hanımefendi kardeşlerimize bir mesaj var. O benim hastamdı diyor. Hayat arkadaşımdı. Aynı zamanda hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmiş iken şimdi o hazineyi yitirdim, hazinemi yitirdim diyor. Hazinem kayboldu. Hazine de hazine eşi. Yani Eyüp aleyhisselam. O nasıl bir kimseydi diye sorar. O der ki, o sabırlı Eyüp'tü. Sağlıklıyken sana benzerdi der. İşte ey Rahime, senin aradığın hayat arkadaşın, yitirdiğin hazinen var ya, o benim der. İşte o benim. Allahu Teala bana sağlık, sıhhat verdi. Her ikisi de sevinçle ağlaşarak Cenab-ı Hakk'a şükürde bulunurlar.

Evet değerli dinleyiciler, Eyüp Aleyhisselam artık eski gençlik ve dinçliğine kavuşmuştu. Buna ilaveten Allah-u Teala ona evvelkinden daha fazla mal, daha fazla evlat ihsan eder. Nihayet Eyüp Aleyhisselam ve ailesi darmadağın bir haldeyken tekrar bir araya toplanır. Eskisinden daha büyük ve lütuflara, Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarına kavuşurlar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastalıktan afiyete kavuşmuş olarak geçirdiği ilk gecenin sabahında derinden bir ah çeker. Sebebini sordular. Ya Eyüp, neden ah çektin? Der ki, her gecesi her vaktinde ey bizim hastamız nasılsın diye bir ses duyardım. Şimdi yine o vakit geldi fakat ey bizim sıhhatli kulumuz nasılsın sesini duymadım. Bunun için ağlıyorum der. İşte değerli dinleyiciler, rivayete göre burada hanımefendi kardeşlerimiz çok iyi dinlesinler. Rivayete göre Eyüp Aleyhisselam hanımının bir hatasından dolayı sıhhata kavuştuğunda ona 100 değnek vurmayı yemin etmişti ya. Yani elbisesini satacaktı. Ondan sonra şeytanla karşılaştığında ona karşı hizmet ve fedakarlığı büyüktü. Bu sebeple Allah-u Teala 100 tane ekin sapından oluşan bir demetle diyor ki, ya Eyüp, köylüler bilir, sizler de bilirsiniz. Herkes ekin, buğday tane, mesela buğday sapı başın baş tarafında başak olur. O bu sapıyla birlikte 100 tane ekin sapından oluşan bir demetle bir kere vurulmasını kafi görerek onlara merhamet buyurur ve şöyle emreder. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyüp'ü sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Değerli dinleyiciler, işte bu ayet-i kerimedeki ruhsat, şer'i ceza ve yeminlerde Eyüp ruhsatı adıyla baki kalmıştır. Buna bazı ruhsatlar oluyor. Ona Eyüp ruhsatı deniyor. Ayette bu demetin ne demet olduğu açıkça belirtilmediği için daha başka manalara da hamd edilmiş. Yani bu emir yalnız o ruhsatı göstermekle kalmamış, aynı zamanda ele altında bir cemaat kurulması gerektiğine de işaret etmiştir. Yani ele altında bir cemaat. Değerli dinleyiciler, işte böyle bugün Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından bahsettik. İnşallah yarınki sohbetimizde değerli dinleyiciler, Risale-i Nur'da Eyüp Aleyhisselam nasıl anlatılıyor? Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesi, hayatı bize ne gibi dersler ve ibretler verir onu bizzat Üstad Bediüzzaman Hazretleri izah edecek. Allah'a teslimiyetle ilgili ayetlerden de biraz bahsetmek istiyorum. İşte değerli dinleyiciler, bu sayılan nimetler en ileri derecedeki iman ve hizmet ehline vaat olunmuştur. Allah'ın rızasından olan küçücük bir şey bile sayılan bu cennet nimetlerinin hepsinden daha büyüktür. Çünkü her hayrın, her mutluluğun, her şerefin ve her yüceliğin mesnedi nedir? Rabbimin rızasıdır. Allah-u Teala kendi rızasını arayarak infakta bulunan salih kullarını da şöyle metheder. Yani Allah'ın rızasını aramak ve kalplerinde olan imanı kökleştirip takviye etmek için karşılığının verileceğine kat'i bir şekilde inanarak mallarını hayra sarf edenlerin hali tepenin üzerinde bulunan güzel bir bahçenin haline benzer ki ona bolca yağmur isabet etmiş de ürünlerini iki kat vermiştir. Böyle bir bahçeye yağmur yağması bile az bir çeşitli dahi kafi gelir. Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. İşte hak yolunda insanın varabileceği en yüce makam Allah-u Teala'nın kulundan razı olmasıdır. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyet yok. Eğer o kabul ederse bütün halk, reddetse tesiri yok. O razı olduktan, hani Allah razı olduktan sonra isterse Allah hikmet iktiza ederse yani insanlara da kabul ettirir, onlar da razı eder. İşte bu da kulun Allah'tan razılığı ve ona teslimiyetin bir mükafatıdır. Yine bir gün Ömer bin Abdülaziz kendisine neyi seversin diye soranlara benim sevincim yalnız mukadderattadır. Ben Allah-u Teala'nın hükmünü severim der. İşte
Değerli dinleyiciler, kıyamet günü Allah Teala şöyle buyuruyor: bu sadıklara sadakatlerinin fayda verdiği gündür. Onlar için zeminden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Rivayete göre Allah-u Teala cennet ehline razı oldunuz mu, hoşnut oldunuz mu buyurarak, yani cennet ehline der ki, cennete giren inşallah sizler hepimiz beraber gireriz. Rabbim sizlere, bizlere tüm ehli imanı nasip eylesin. Evlatlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza cennete girmeyi, Rabbimin razı olduğu bir şey, razı olarak cennete girmeyi ihsan eylesin, lütfeylesin. İşte Cenab-ı Hak diyor ki cennet ehline, cennete girenlere diyecekmiş ki, yani razı oldunuz mu? Allah-u Teala Hazretleri cennet ehline diyor. Razı oldunuz mu? Hoşnut oldunuz mu? Onlar da, ey Rabbimiz, nasıl hoşnut olmayız ki? Bize başka kullarından hiçbirine vermediğin nimeti verdin diyecekler. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuracak ki, size bundan daha büyüğünü vereceğim. Peki nedir onlar? Bundan daha üstün ne olabilir ya Rabbi diyecekler. İşte o zaman Allah-u Teala, sizden razı olacağım ve artık size ebediyen gazap etmeyeceğim buyurur. Evet değerli dinleyiciler, sizden razı olacağım ve artık size ebediyen gazap etmeyeceğim. İlahi ünsiyetin yolu muhabbettir değerli dinleyiciler. Sevilenler bir taklittir. Sevenler sevdiklerinden gelen hoş karşılamak mecburiyetindedirler. Dikkat edin. Sevilenleri taklittir. Yani ilahi ünsiyetin yolu sevgi, sevilenleri taklittir. Sevenler sevdiklerinden gelen hoş karşılamak, yani geleni seven insan sevdiğinden gelen hoş karşılar. Karşılamak mecburiyetindedirler. Sevenler sevdiklerini dillerinden ve gönüllerinden düşürmezler. İşte iman hayatının zevki safhasını yaşamak isteyen gönüller de Allah'ın zikrini kalplerinde devam ettirirler. Ayaktayken Allah'ı zikrederler, otururken, yatarken, her halükarda zikredip semavat ve arzın yaratılmasındaki ince ve nazenin hikmetlere dalarlar. Ya Rabbi, bunları boşuna ve abes yaratmadın. Seni tesbih ederiz, bizleri cehennem azabından koru derler. Allah-u Teala da kendisinden bu şekilde razı olan her kuluna, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Kullarım arasına katıl ve cennetime gir buyurur. Fedhulü fi ibadî vedhulü cenneti. Evet değerli dinleyiciler, işte onları ebedi nimetlerle taltif eder ve cemaliyle inşallah müşerref eder. Rabbim bizi rızasına dahil eylesin inşallah diyoruz. Ama en mühim mesele de değerli dinleyiciler nedir? Rabbimin rızasını kazanmak, onun rızasını kazandıktan sonra ebedi azaptan beri kalmaktır.

Bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Yarın inşallah Eyüp Aleyhisselam'ın Risaleler, Risale-i Nur'da nasıl geçiyor? Risale-i Nur'daki hayatını şöyle güzel bir şekilde gözden geçireceğiz. Ve yaşadığı, mesela Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı, Eyüp Aleyhisselam'ın yarası, bizim neyimiz? Ondan sonra yani bunları tek tek inşallah elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Hoşça kalın, bugünlük de hoşça kalın diyoruz.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

La tahzen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz, gündüz gibi ışıyıp durmak istersen, gece gibi o kapkaranlık nefsini yak. Derdim var diyorsun. Dert, insanı Allah'a götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar var. Umudunu yıkma. Yusuf aleyhisselamı hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın can. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. La tahzen, üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben, sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı o ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye de üzülme. Yusuf aleyhisselam kuyudan çıktı da koca Mısır'a sultan oldu. Sakın unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmadıysa istediğin bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin yerindedir. Dünya bir rüyaysa zaten başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üst üste gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü işte orası, tam orası belki de gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku biraz ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes birileri bir şeye güvenirken senin yalnız güvencen Allah olsun. Celle Celaluhu. Hiçbir günah ama hiçbir günah Allahu Teala'nın merhametinden büyük değildir ama sen yine de günah işlememeye bak.
La tahzen, üzülme. Derdin ne olursa olsun, gel bir abdest al nefes gibi. Ve bir seccade ser odanın bir köşesine, yalnız otur ve ağla. O seccadede dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor, unutma. Ve dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah-u Teala'nın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru gider. Ey can! Sopayla kilime vuranın gayesi o kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah senin tozunu alıyor diye, günahından temizliyor diye niçin kederlenirsin ey can? Üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler ne biçerler. Onların rızkına kefil olan Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen ondan istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de, aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir. Yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıktadır. Düzeltme kırılmadadır. Murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bazen bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması, bilir misin? Eğer sen hak yolunda yürürsen, senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan, seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan, o kadar büyürsün ki, aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir. Vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki sen o kapıda durmayı bil. La

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Cami, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Cami, Ayazini Köyü. İki gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini yavaş yavaş zikreder, ard arda serdetmez, uygun yerlerde duraksardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir meseleden bahsederken, eğer biri onun sözlerini saymak isteseydi sayabilirdi. O, sözlerini sizin gibi ard arda serdetmezdi. Eğer biri onun sözlerini saymak isteseydi sayabilirdi. Yani onun sözlerini ve kullandığı harfleri saymak isteyen biri, bunu kolayca başarabilirdi. Bir kişi sözlerini alelacele ve ard arda aktarırsa, falanca sözlerini serdediyor denir. Yani Allah Resulü sözlerini dinleyen kişinin anlayamayacağı şekilde peş peşe konuşmaz, sözlerinin arasını ayırırdı. Eğer dinleyen kişi bu sözleri saymak isterse bunu yapabilirdi. O açık ve son derece anlaşılır bir tarzda konuşurdu. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, yani eğer bir kişi onun kelimelerini ve harflerini saymak isteseydi, buna gücü yeter ve sözünün sonuna yetişirdi. Bu sözden maksat onun son derece yavaş ve anlaşılır konuştuğudur. Hadis ve Kur'an okuyan kişinin karşıdakilerin anlayamayacağı şekilde sözlerini hızlıca ve ard arda serdetmemesinin ve dinleyenler faydalansın ve ezberlesin diye açık ve anlaşılır tarzda konuşmasının müstehab oluşu, bu hadisten çıkarılacak olan hükümlerdendir. Kur'an'ı okuyan kişi işte böyle yapmalıdır. Bundan şu ders de çıkarılır. Ders anlatan kişi de sözlerini peş peşe dizmemeli, hem kendisi hem de karşıdakiler düşünsün diye yavaşça konuşup sözlerini süslemeli ve ağırdan almalıdır. Bir meseleyi veya faslı bitirdiğinde de aklında soru olanlar sorsun diye az bir vakit susmalıdır. Yine Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün sözü dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde anlaşılır bir sözdü. Herkesin anlayabileceği şekilde sözü, yani sözünün parçaları arasında aralıklar mevcuttu. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman az konuşurdu. Sizse konuştuğunuzda çok fazla konuşuyorsunuz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün sözünde tertil veya tersil vardı. Tertil, dinleyen kişilerin saymasını mümkün kılacak şekilde, harfleri ve hareketleri belli edecek şekilde ağır ağır ve yavaşça konuşmak. Tersil, ravinin şüpheye düşmesi sebebiyle söylemiş olduğu bir sözdür. Tertil ve tersil aynı manaya gelen iki kelimedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğunda ihtiyaç duyulduğu vakit sesini yükseltirdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, Allah Resulü çıktığımız bir yolculukta geride kalmıştı. Sonra biz abdest alırken namazı ertelemiştik, bize yetişti. Namaz vakti geçecek korkusuyla ayaklarımızı sadece meshediyorduk. Bunu gören Allah Resulü en yüksek sesiyle, ''Veyl olsun ateşte olan o topuklara!'' diye iki ya da üç sefer nida etti. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, ''Sahabeler, Allah Resulü de kendilerine yetişir de, onlarla beraber namaz kılar umuduyla namazı biraz geciktirmişlerdi. Vakit daralınca ise hemen abdest almaya giriştiler. Acele ettikleri için de hakkını veremediler.'' Allah Resulü de onların bu halini görünce bunu hoş görmediğini onlara iletti. Buhari rahmetullahi aleyh bu hadis için, ilimle sesini yükselten kişi hakkında bab şeklinde bir başlık açmıştır. Dinleyicinin uzaklığı veya hazır bulunan kişilerin çokluğu gibi ihtiyaç anlarında ilim anlatırken sesi yükseltmek müstehaptır. Duymayan hiç kimse kalmasın diye Allah Resulü zaruretten ötürü bu uyarıyı yüksek sesle yapmıştır. Bera radıyallahu anh der ki, Hendek günü toprak taşıdığı anda Allah Resulünü gördüm. Toprak göğüs kıllarını, kılı çok olan biriydi, kaplamıştı. Ve Abdullah bin Revaha radıyallahu anh'ın şu şiirini söylüyordu. Allah'ım, eğer sen bize hidayet etmeseydin, ne sadaka verirdik ne de namaz kılardık. Üzerimize sekinet indir. Düşman karşısına çıktığımızda ayağımızı sabit kıl. Düşmanlar bize saldırdılar. Eğer onlar fitne isterlerse bunu reddederiz. Allah Resulü bu şiiri söylerken sesini yükseltiyordu. Allah Resulü bu gibi hallerde sesini yükseltmek istediğinde şiirin tabiatını ve anın gereklerini gözetirdi. O sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerde de sesini yükseltirdi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verdiğinde baskın var diyen bir savaş tellalı gibi gözleri kızarır, sesi yükselir ve gadaplanırdı. Malumdur ki söz konusu reaksiyon ve sesi yükseltme durumu her hutbede ve mevzuda olmaz. Allah Resulü kıyametten bahsetmesi gibi anın bu reaksiyon ve gazabı gerektirmesi durumunda böyle davranırdı. Bu sebeple Nesai'de şöyle bir rivayet bulunmaktadır. Allah Resulü kıyametten bahsettiği vakit bir savaş tellalı gibi gözleri kızarır, sesi yükselir ve gadaplanırdı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, belki de Allah Resulü'nün gazabı önemli bir mesele hakkında uyarıda bulunacağı vakit ve ehemmiyetli bir şeyden bahsedeceği vakit şiddetleniyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem konuşanlar arasında en fazla belagete sahip olan kişiydi. Onun sözünün en bariz özellikleri belagati ve icazıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ben Cevami'ül Kelim'le gönderildim. İbn-i Şihab rahmetullahi aleyh der ki, bana ulaşana göre Cevami'ül Kelim, Allah-u Teala'nın daha önceki kitaplarda yazan hususlardan birçoğunu bir ya da iki emirde bir araya getirmesidir. İşte bu belagatin ta kendisidir. Bazı belagatçiler şöyle demiştir. Kişinin sözü faziletinin beyanı ve aklının tercümanıdır. Sözünü güzeli has kıl ve az sözle yetin. Şöyle denilmiştir. En belagat içeren söz, icazı güzel, mecazı az, icazı çok olan ve başı sonuna uyan sözdür. Beli, belagatı bilen kişi ise, nurlu sözleri ve verimli manaları toplayan kişidir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh der ki, Allah Resulü beni ve Muaz'ı Yemen'e gönderdi ve insanları davet edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyurdu. Ben şöyle dedim, ey Allah'ın Resulü, Yemen'de önceleri yaptığımız şu iki içecek hakkında bize fetva ver. Bunlardan biri bit adlı içecektir. Bu içecek baldan yapılır ve köpürene kadar suyun içinde bırakılır. Diğeri ise mizirdir. Darı ve arpadan yapılır ve köpürene kadar suyun içinde bırakılır. Allah Resulüne mührüyle beraber Cevami'ül Kelim özelliği bahşedilmişti. O şöyle buyurdu. Namazdan geri bırakıp sarhoşluk veren her şeyden nehyediyorum. Yani sanki o az lafzın içerdiği çok manaya mühür vurur gibiydi. Sözünün güzelliği ve akıcılığından ötürü sözün ifade ettiği hiçbir mana talep eden kişinin gözünden kaçmazdı. Sarhoşluk verici her şeyden nehyediyorum. Allah Resulü genel bir cevap vermiştir ki bu cevap şunu ifade eder. Mana ve hakikat bir olduğu müddetçe isimlerin farklılığına itibar edilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bahşedilmiş olan Cevami'ül Kelim özelliği sayesinde aklı örtüp sarhoş eden her şeyi sözünde bir araya getirmiş ve hiçbir çeşidin arasını ayırmamıştır. Bu özelliğe sahip olan şeyin yenilebilir veya içilebilir olmasının hükme bir tesiri yoktur. Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün bana kelamın başı, sonu ve çok manalı olanı verildi buyurdu. Biz de Allah'ın sana öğrettiğinden sen de bize öğret dedik. Dedi ki, Bunun üzerine bize teşehhütü öğretti. Kelamın başı, yani ona belagat, fesahat, başkasının ulaşamadığı derin manalara, eşsiz hikmetlere ve güzel sözlere ulaşabilme yetisi verilmiştir. Sonu, yani akıcılığı, tatlılığı ve yeterliliğine ek olarak birçok manayı barındıran kesin sözler. Çok manalı olanı, yani az sözle çok mana ifade edeni. Hafız İbn Recep el-Hanbeli rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulüne özel kılınan Cevami'ül Kelim özelliği iki çeşittir. İlki, Kur'an'da olandır ki örneği şu ayettir. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. Hasan rahmetullahi aleyh der ki, bu ayet emredilmedik bir hayır ve nehyedilmedik bir şer bırakmamıştır. İkincisi, bizzat kendi sözlerinde olandır ki bunlar da ondan rivayet edilen hadis kitaplarında yer almaktadır. Alimler onun Cevami'ül Kelim niteliği taşıyan sözlerini bir araya getirerek kitaplaştırmışlardır. Hafız Ebu Bekir bin Sünni rahmetullahi aleyh, El-İcaz ve Cevami'ül Kelim Mines Sünenil Mesura adını verdiği bir kitap tasnif etmiştir. Kadı Ebu Abdullah el-Kudai rahmetullahi aleyh ise, Eş-Şihab fil Hikemi vel Adab adındaki kitabında Cevami'ül Kelim niteliği taşıyan hadisleri bir araya getirmiştir. Başkaları da bu imamın izinden giderek bu konuda eserler kaleme almışlar ve onun kitabında zikrettiğine ek olarak başka hadisler eklemişlerdir. İmam Hafız Ebu Amr bin Salah rahmetullahi aleyh ise El-Ehadisül Külliye adını verdiği bir mecliste dinin temelini oluşturduğu söylenen Cevami'ül Kelim özellikle hadisleri ve bu özelliği taşıyan veciz kelimeleri talebelerine yazdırmıştır. Onun bu meclisinde 26 hadis yer almıştır. Fakat imam, zahit ve örnek Ebu Zekeriya Yahya en-Nevevi rahmetullahi aleyh, İbn-i Salah'ın yazdırdığı bu hadisleri almış, 42'ye tamamlamış ve bu eserine Erbain adını vermiştir. İmam Nevevi'nin toplamış olduğu bu eser çok meşhur olmuş ve birçok kişi tarafından ezberlenmiştir. Allah, bu hadisleri bir araya getiren kişinin niyetinin bereketiyle bu eseri faydalı kılmıştır. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh de söz konusu esere 8 hadis ekleyerek sayıyı 50'ye tamamlamış ve Camiül Ulum vel Hikem adlı kitabında bu hadisleri şerh etmiştir. Allah Resulü'nün Cevami'ül Kelim niteliği taşıyan bazı sözleri: Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Bu hadis, dinin etrafında şekillendiği hadislerden biridir. İmam Şafii rahmetullahi aleyhin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu hadis, ilmin 3'te biridir ve fıkıhtan 70 babla alakalıdır. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis Allah Resulü'nün kendisiyle gönderildiği Cevami'ül Kelim özelliğinin içerisinde en çok mana barındıran sözlerinden biridir. Kişinin hayır veya şer namına yapmış olduğu her iş, niyet ettiği şeye göre değerlendirilir. Eğer yapmış olduğu şeyle güzel bir amaç gütmüşse, o bu güzel amacının karşılığını alır. Yok eğer kötü bir amacı varsa da, ona niyet ettiği şey vardır. Kim bu işimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya atarsa, bu şey reddedilir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis, İslam'ın en büyük kaidelerinden ve Allah Resulü'nün Cevami'ül Kelim niteliği taşıyan sözlerinden biridir. Bu hadis, tüm bidat ve hurafelerin reddedilmesi noktasında açık ve nettir. Miras paylarını hak sahiplerine teslim edin. Geride bir şey kalırsa da erkek buna daha hak sahibidir. Bu hadis ilmin yarısına tekabül eden miras kaidelerini kapsayan bir hadistir. Delil iddia sahibinin, yeminse inkar edenin sorumluluğudur. Bu hadis de hüküm vermeyle alakalı ahkamı kapsayan bir hadistir. Zarar vermekte, zarara zararla karşılık vermekte yoktur. Bu hadis, en çok mana barındıran, en güzel, en açık ve en muhkem hadislerden biridir. O sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tekit etmek için veya meselenin büyüklüğünün farkına varılması için kasemi de kullanırdı. Allah Resulü'nün en çok kullandığı kasem, nefsimi elinde tutana yemin olsun ki kasemiydi. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yemini çokça kullanırdı. Manasıysa şudur. Kulların nefislerinin işleri Allah'ın elinde, yani onun takdirindedir. Bu konuda varit olan naslardan bazıları. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, odun toplanılmasını, sonra namaz için ezan okunmasını emretmeyi, sonra bir adama emredip insanlara namaz kıldırmasını, sonra da namazdan geri kalan kişilerin yanına giderek evlerini yakmayı isterdim. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, onlar yağlı bir et veya iki güzel paça iti bulacaklarını bilselerdi, yatsı namazına gelirlerdi. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, sizden birinizin ipini alarak sırtında odun taşıması ve bu yolla rızık elde etmesi, onun için bir kişiden gelip dilenmekten, bu kişinin ise ona vermesinden ya da vermemesinden daha hayırlıdır. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, sizden Allah yolunda yara alan biri, ki Allah kimin kendi yolunda yara aldığını en iyi bilendir, kıyamet gününde kanı kan renginde ancak misk kokar bir halde gelecektir. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, sizden kimse ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevimli olana dek iman etmiş sayılmaz. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha temizdir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen veymullah, Allah'a yemin olsun ki diyerek kasem etmiştir. Bununla alakalı varit olan hadislerden bir kısmı, hırsızlık yapan kadın hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veymullah, Allah'a yemin olsun ki, eğer Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapacak olsaydı, onun da elini keserdim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir orduyla beraber gönderdi ve başımıza Usame bin Zeyd'i yönetici tayin etti. Ancak bazı insanlar onun yönetici olmasını eleştirdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Eğer siz onun yöneticiliğini eleştiriyorsanız, önceden babasının yöneticiliğini de eleştirmiştiniz. Veymullah, o yöneticiliğe en uygun ve bana en sevimli kişilerden biriydi. Şimdi ise Usame babasından sonra bana en sevimli gelen kişidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, kalpleri evirip çevirene yemin olsun ki sözüyle de çok kasem ederdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, kalpleri evirip çevirene yemin olsun ki sözünü çokça kullanırdı. Hadisin bir lafzı da şöyledir. Allah Resulü en çok, hayır, kalpleri evirip çevirene yemin olsun ki sözüyle yemin ederdi. Kalplerin çevrilmesinden maksat, bizatihi kalbin çevrilmesi değil, hedef ve hallerinin çevrilmesidir. Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste Allah'ın fiillerine onun vasıflarını kullanıp ismini zikretmeksizin yemin etmenin caiz olduğuna dair işaret vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem vallahi diyerek de kasem ederdi. Enes bin Malik'in rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükû ve secdeyi güzel bir şekilde yapın. Vallahi ben rükû ve secde ettiğinizde sizi sırtımın arkasından da görüyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sözünü de kullanırdı. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, Kabe'nin gölgesinde oturduğu sırada Allah Resulü'nün yanına gittim. Beni görünce, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki en çok hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki en çok hüsrana uğrayacak olanlar onlardır buyurdu. Ben de gelip oturdum ve kalkana kadar yerimde duramadım. En son, onlar da kim ey Allah'ın Resulü? Anam babam sana feda olsun diye sordum. O ise şöyle cevap verdi. Onlar önünden, arkasından, sağından ve solundan infak edenler hariç, insanlar arasında en çok mala sahip olan kişilerdir. Ancak infak edenlerin sayısı ne de azdır. Deve, inek ve koyun sahibi olup da bunların zekatını vermeyen kişiye bu hayvanlar kıyamet gününde olduklarından daha büyük ve semiz halde gelecek ve bu kişileri hem boynuzlayacak hem de toynakları altında ezecektir. En sonuncusu da bu işi yaptığında sıra tekrar başa dönecek ve bu durum insanlar arasında hüküm verilene dek sürecektir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste yemin istenmeden de yemin etmenin caiz olduğu hükmü vardır. Hatta bir işi tekit etmek, gerçek olduğunu belirtip mecaz ihtimalini ortadan kaldırmak gibi bir maslahat söz konusu olduğunda bu iş müstehab olur. Allah Resulü'nün bu manaya gelen yeminler ettiğine dair birçok hadis bulunmaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki şeklinde de yemin ederdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü aramızda otururken ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet eden Müslüman bir kimsenin kanını ancak şu üç şey helal kılar. İslam'ı terk edip cemaatten ayrılan, evli olduğu halde zina eden ve cana karşılık can. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmadaki edeplerinden biri de nefse nispeti çirkin karşılanacak olan şeyleri üçüncü tekil şahsa nispet etmesiydi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Cenaze konulup erkekler tarafından omuzlarda taşınırsa, eğer ölen kişi salih bir insansa beni hemen götürün der. Eğer salih bir kişi değilse de yazıklar olsun ona, onu nereye götürüyorsunuz der. İnsan haricindeki her şey onun sesini duyar. Eğer insan bu sesi işitecek olsaydı yere yığılırdı. Çirkin bir şeyden bahsedecek olan kişi bunu birinci ağızdan söylemez. Salih olmayan ölünün yazıklar olsun ona sözündeki maksat cenazedir. Yani normalde yazıklar olsun bana demeliydi. Ancak eyvahı kendisine nispet etmeyi çirkin gördüğü için şahsına nispet etmedi de üçüncü tekil şahıs zamiri kullanıp ona dedi. İbni Allan rahmetullahi aleyh der ki, kişinin nefsine nispet etmesi çirkin karşılanacak olan bir şeyi üçüncü tekil şahsa nispet etmesinin gerektiğine dair bu hadiste bir ima vardır. Bunun bir benzeri de Müslim'de geçmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlu bir secde ayeti okuyup secdeye kapandığında şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır. Ve yazıklar olsun ona, Ademoğluna secde emredilince secde etti ve bu sebeple cenneti kazandı. Ancak bana secde emredilince reddettim. Bu sebeple de ateşe gireceğim, der. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadiste yer alan yazıklar olsun ona sözü kelamın adabındandır. Şöyle ki yapılacak olan hikayede başkasından kötü bir şekilde bahsedilecekse ve ahval bu kötülüğün birinci tekil şahsa nispetini gerektiriyorsa, olayı anlatan kişi sureten dahi olsa kötülüğü nefsine nispet etmekten korunmak adına birinci tekil şahıs zamirini kullanmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önce yaşamış olanlar arasında 99 kişiyi öldürmüş olan bir adam vardı. Bu adam yeryüzünün en alim olan kişisini soruşturdu. Bu sebeple ona bir rahip gösterildi. Bu adam rahibe giderek, "O kişi 99 kişiyi öldürmüştür. Onun için tövbe var mıdır?" diye sordu. Hadiste geçen "o öldürülmüştür" lafzı. İbni Allan rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi dile getirilmesi hoş karşılanmayan şeyleri anlatırken takınılması gereken edebe dikkat çekmek için birinci tekil şahıs zamirini kullanıp da "ben" demedi ve üçüncü tekil şahıs zamirini kullandı. Ebu Talib'in vefatı hakkındaki hadis de bu kısımdandır. Said bin Müseyyeb radıyallahu anh babasından naklen der ki, Ebu Talib vefat edeceği sırada Allah Resulü yanına geldi ve Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Ümeyye bin Mugire'yi de onun yanında buldu. Allah Resulü, "Amca, Allah katında senin lehine şahitlik etmemi sağlayacak kelime olan La ilahe illallah'ı söyle," dedi. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümeyye ise, "Ey Ebu Talib, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun?" dediler. Allah Resulü bu kelimeyi söylemesi için amcasına ısrar etti ve kelimeyi tekrarlayıp durdu. Ancak Ebu Talib'in onlara söylemiş olduğu son söz, "O Abdülmuttalib'in dini üzeredir" oldu ve "La ilahe illallah" demeyi reddetti. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu en güzel adab ve işlerden birisidir. Başkasının çirkin sözünü nakledecek olan kişi, sözün suretinin hoş olmaması sebebiyle bu sözü üçüncü tekil şahsa nispet eder. O sallallahu aleyhi ve sellem, dinleyiciyi teşvik etmek ve dikkatini çekmek için kelamında soru üslubunu kullanırdı. Ebu Osman der ki, bir gün Selman-ı Farisi ile birlikte bir ağacın altındaydım. Ağaçtan kuru bir dal aldı ve ağacı salladı. Bunun üzerine ağaçtan bazı yapraklar döküldü. Sonra bana, "Ey Ebu Osman, bana niçin böyle yaptığımı sormayacak mısın?" diye sordu. Ben, "Niçin öyle yaptın?" diye sorunca da şöyle cevap verdi. Beraber bir ağacın altındayken Allah Resulü de böyle yapmıştı. Ağaçtan kuru bir dal alıp sallamış, bunun üzerine ağaçtan bazı yapraklar dökülmüştü. Sonra bana, "Ey Selman, bana niçin böyle yaptığımı sormayacak mısın?" diye sormuştu da, ben de, "Niçin öyle yaptın?" diye sormuştum. Bunun üzerine Müslüman kişi abdestini güzel bir şekilde alıp, 5 vakit namazını kılarsa, şu ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları dökülür, diye cevap vermiş ve gündüzün 2 yanında ve gecenin 1 kısmında namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. İşte bu öğüt alanlar için bir hatırlatmadır, ayetini okumuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vereceği bilginin öncesinde bir soru sormak istemiş, soracağı sorudan önce ise günahların nasıl döküleceğini daha net şekilde anlatabilmek için görüntülü bir temsil sergilemiştir. Böylece verdiği bilgiyi zihinlere en uygun ve unutulmaktan en uzak şekilde yerleştirme imkanı elde etmiştir. Sehl bin Sad es-Saidi radıyallahu anh der ki, bir gün adamın biri Allah Resulü'nün yanından geçti. Allah Resulü, bu kişi hakkındaki görüşünüz nedir? Diye sordu. Oradakiler de, bu kişi insanlar arasında en soylu olanlardan biridir. Vallahi eğer bu kişi kız istese verilir, aracılık yapsa kabul edilir, bir söz söylerse dinlenir, dediler. Bu cevaptan sonra Allah Resulü sustu. Bir müddet sonra fakir Müslümanlardan biri oradan geçti. Allah Resulü, peki bu adam hakkındaki görüşünüz nedir? Diye sordu. Oradakiler, bu adam en fakir Müslümanlardan biridir. Kız istese verilmez, aracılık yapsa kabul edilmez, söz söylerse dinlenmez, diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü, bu adam diğeri gibi bir dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır, buyurdu. Allah Resulü'nün soru üslubunu kullandığı bazı olaylar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabeler, "Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip, sonra da cehenneme atılan kimsedir." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözüne direkt olarak vereceği bilgiyi aktararak başlamamış, bilgiyi vermeden önce dinleyicinin zihnini dinçleştirmek ve aklına müflisin sureti ve içine düştüğü darlığı getirmek için bir soru sormuştur. Sanki Allah Resulü onların aklına müflisin dünyevi suretini getirterek o an göz önünde olmayan uhrevi suretini daha iyi anlamalarını sağlamıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen konuşma esnasında Arapça olmayan kelimeleri kullanmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Hendek kazıldığı vakit Allah Resulü'nün karnının açlıktan ötürü içe çöktüğünü gördüm. Bunun üzerine hemen hanımımın yanına gittim ve yanında yiyecek bir şey var mı? Ben Allah Resulü'nün aşırı derecede aç olduğunu gördüm, dedim. Bunun üzerine bana içinde bir miktar arpa bulunan deri bir tulum çıkardı. Bize ait evcil bir kuzu da vardı. Ben onu da kestim. Hanımım arpaları öğüttü, çorbayı yaptı. Ben de bu yemeği tabaklara ayırdım. Sonra Allah Resulü'nün yanına gitmeye niyet ettim. Hanımım, beni Allah Resulü'ne ve yanındakilere rezil etme, dedi. Bu sebeple Allah Resulü'nün yanına gittim ve ey Allah'ın Resulü, biz kuzumuzu kestik. Elimizde bulunan bir miktar arpayı da hanımım öğüttü. Bir grup ashabınla beraber bize yemeğe gel, diyerek gizlice çağırdım. Bu sözlerim üzerine Allah Resulü yüksek sesle, ey Hendek ehli, Cabir size sur, yani ziyafet hazırlamış. Gelin hadi yemeğe gidelim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben gelene kadar tencerenizi indirmeyin ve hamurunuzu pişirmeyin, buyurdu. Ben eve geldim. Allah Resulü de insanların önünde geldi. Hanımımın yanına gittiğimde bana, sana şöyle şöyle olsun, dedi. Bense, senin bana dediklerini yaptım, diye cevap verdim. Hamurumuzu Allah Resulüne verdim. İçine tükürdü ve bereketli olması için dua etti. Sonra da tencereye yöneldi. Ona da tükürdü ve bereketli olması için dua etti. Sonra da hanımıma, seninle ekmek yapması için bir kişiyi daha çağır. Tencerenizden de kepçe kepçe alın ve ateşten indirmeyin, dedi. Gelenler 1000 kişiydi. Allah'a yemin olsun ki hepsi yemekten yedi ve geri çekilip ayrıldı. Ancak tenceremiz hala olduğu gibi kaynıyor

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler.

0: sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Reklamları dinlediniz.

Rahim, Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlun, Kuddus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zel Celali vel İkram, Ya Hay, Ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemekte.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

0: Şehrin stresinden uzaklaşın. Tarihle iç içe unutulmaz bir termal tatil sizi bekliyor. Afyon Kalesi, Afyon Ulu Camii, Taş Medresesi, Bedesten Çarşısı, Tarihi Taşhan Çarşısı, Mısri Camii, Ayazini Köyü, 2 gece termal otelde konaklama, termal kullanımı, sabah kahvaltısı, öğle çorbası, akşam yemeği. Afyon'un şifalı termal sularını ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçin. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim, Deavat 1879.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: İnsanın izzeti iman ve marifet iledir, mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor ve ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, aline ve ashabına binlerce salat ve güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bir Ruhul Beyan sohbetleri programında daha sizlerle beraberiz. Lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Ve ondan niyazımız, sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bu ayeti kerimelerin tilavetini aktaracak, ardından Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bizlere yazıp bıraktığı eserinden bu ayeti kerimelerin tefsirini aktaracağız. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri. Maide Suresi 109 ila 111. ayeti kerimeler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere, bütün peygamberan-ı izamın ruhlarına, âl ve ashabının, ezvacı tahiratın, ehli beytin ve bütün ashab-ı güzin efendilerimizin, hasreten Bedir'de, Uhud'da şehit olan ilk şühedai İslam'ın ve onlarla birlikte bütün şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen ölmüşlerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçen bil cümle yakınlarınızın, akrabai taallukatınızın ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Maide suresinin 109 ila 111. ayetlerinin mealini sizlere aktararak sohbetimize başlamak istiyoruz. Şöyle buyuruyor Yüce Mevlamız bu ayeti kerimelerde. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın peygamberleri toplayıp da size ne cevap verildi dediği gün, bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin diyeceklerdir. Allah o zaman şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni mukaddes ruh, yani Cebrail ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle diriltip kabirden çıkarıyordun. Hani İsrail oğullarını seni öldürmekten engellemiştim. Kendilerine apaçık deliller, yani mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim, bildirmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Allah'a teslim olmuş kimseler, yani Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerimelerin tefsirine 109. ayetle başlıyor. Ayet-i kerimede geçen Allah'ın peygamberleri toplayıp da ifadesini bizlere şöyle aktarıyor müellifimiz. Burada toplanacaklarla hem peygamberler hem de ümmetleri kastedilmiştir. Fakat ümmetleri zikredilmemiştir. Çünkü onlar zaten peygamberlerine tabidirler. Size ne cevap verildi dediği gün, işte o gün kıyamet günüdür. Yani Allah Teala peygamberlerine şöyle sorar: Siz onları benim tek bir ilah olduğuma, bana itaate davet ettiğinizde o ümmetler size ne cevap verdiler? Sözlerinize ikrar ve tasdikle mi, inkar ve yalanlamayla mı karşılık verdiler? Ayette peygamberlerin tebliğ görevlerini hakkıyla ifa ederek bu sorumluluğu yerine getirdiklerine de işaret edilmektedir. Çünkü eğer böyle olmasaydı hitabın risaletimi, yani mesajımı tebliğ ettiniz mi şeklinde olması gerekirdi. Sorunun ne cevap verdiler şeklinde malum değil de meçhul bir fiille sorulması,
davete icabet etmeyen ümmetleri tam olarak tahkir etmek, onlara olan öfke ve gazabın şiddetini ifade etmek içindir. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmadığı halde böyle bir soru sormasının hikmeti nedir dersen, derim ki bu o kavimleri azarlamak içindir. Nitekim diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda ayetindeki sorudan kasıt, o kızı öldürme fiilini gerçekleştirenleri azarlamaktır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerime Tekvir suresinin 8. ayetidir. Sanki orada peygamberler ne cevap verirler diye bir soru sorulmuş, cevap olarak da şöyle buyurulmuştur. Onlar, bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin diyeceklerdir. Yani senin bildiğin şeylere dair bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü sen onların hem gizlediklerini hem de açığa vurduklarını bilirsin. Oysa biz sadece açığa vurduklarını biliriz. Bu nedenle bizim ilmimiz senin ilmine nispetle hiç mesabesindedir. Bu cevap aynı zamanda peygamberlerin ümmetlerine dair şikayetlerini de içermektedir. Sanki onlar şöyle cevap vermiş gibidirler. Senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bu sebeple onlar tarafından gelen belalara göğüs gerdiğimizi, onların davetimize cevaben yaptıkları fenalıkları sineye çektiğimizi sen çok iyi bilmektesin. İşte şimdi onlardan intikam almak üzere sana sığınıyoruz. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet edilmiştir. Muhakkak ki bu cevap kıyametin bazı safhalarında vuku bulacaktır. Bu cehennem kükreyip bütün milletler dizüstü çöktüğünde olacaktır. O vakit ne mukarreb, yani Allah'a yaklaştırılmış önde gelen meleklerden, ne de Allah'ın gönderdiği peygamberlerden, nefsi nefsi benim halim ne olacak demeyen kimse kalmayacak. İşte o anda kalpler yerlerinden fırlayacak. Peygamberler de bu sualin korkusunun azametinden ve o mekanın dehşetinden dolayı, bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekler. Akılları başlarına gelince de kavimleri aleyhinde şehadette bulunarak risaleti, yani ilahi mesajı gönderildikleri kavimlere tebliğ ettiklerini ve kavimlerinin kendilerine nasıl karşılık verdiklerini anlatacaklar. Nasıl olur da onların akılları başlarından gider? Halbuki Allah Teala o en büyük korku onları tasalandırmaz diye buyuruyor Enbiya suresinin 103. ayetinde. Denilirse buna şöyle cevap verilir. Ayette geçen büyük korku cehenneme girmektir. Sadi Kuddisesi Ruh bu hususta şöyle demiştir. Fiiller ve sözlerden sorguya çekileceği gün, irade sahiplerinin vücudu titrer korkudan. Nebilerin bile dehşete kapıldığı yerde, sen günaha nasıl bir bahane bulursun? Denilmiştir ki peygamberlerin bizim hiçbir bilgimiz yok şeklindeki cevaplarından maksat, peygamberlerin tebliğ süresince ve kendileri hayattayken kavimlerinin tutumlarını bilmediklerini ifade etmek değildir. Aksine burada kastedilen peygamberlerin vefatlarından sonra ümmetlerinin akıbetlerinin ne olduğunu bilmediklerini ifade etmeleridir. Çünkü işin sonuna bakılır, ona itibar edilir.
Nitekim sevap da, azap da insanın son nefesine göre olmaktadır. İşte peygamberler de ümmetlerinin bu son durumlarından haberdar olmadıkları için bizim hiçbir bilgimiz yok diyeceklerdir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz ben Kevser havuzunun başında durup sizi beklerim. Vallahi bazı kimselerin önleri kesilerek bana ulaşmalarına mani olunur da ben, ey Rabbim, bunlar bendendi, benim ümmetimdendi derim. Allah Teala şöyle buyurur. Senden sonra onların ne yaptıklarını bilmiyorsun. Onlar topukları üzere geri döndüler, dinden çıktılar. Kıymetli dinleyenlerim, bu hadis-i şerif İmam Buhari ve İmam Müslim tarafından zikredilen sahih bir hadistir. Burada kastedilen onların irtidatları, yani dinden dönmeleri olup bu durum iyi amelleri bırakıp kötü amellere ya da İslam'ı bırakıp küfre dönmelerinden daha genel olan bir ifadedir. Yine başka bir hadis-i şerif de şöyledir. Nuh aleyhisselam kıyamet günü çağrılır ve buyur emrine amadeyim ya Rabbi diyerek huzura gelir. Allah Teala ona risaletimi tebliğ ettin mi diye sorar. O da evet der. Bu sefer onun ümmetine peygamberiniz Nuh risaleti tebliğ etti mi diye sorulur. Onlar da bize herhangi bir uyarıcı gelmedi derler. Allah Teala da Nuh'a sana kim şahitlik edecek diye sorar. Nuh, Muhammed ve ümmeti diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Muhammed ve ümmeti, Hazreti Nuh'un tebliğ görevini yaptığına şahitlik ederler. Nitekim bir ayette, Bakara suresinin 143. ayetinde, böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız buyurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti her ne kadar Nuh aleyhisselamdan sonra gelmiş olsalar bile Kur'an-ı Kerim'den peygamberlerin hepsinin gönderildikleri şeyleri ümmetlerine hakkıyla tebliğ ettiklerini öğrendikleri için şahitlik yapabilmişlerdir. Bu hadis-i şerifin devamında ise sonra Muhammed getirilir ve kendisine ümmetinin hali sorulur. O da onları tezkiye edip imandaki sadakatlerine şehadet eder. İşte yukarıda geçen ayetin devamında gelen ki peygamberler de size şahit olsun ifadesi bu anlamdadır. Akıllı kişiye düşen Hakk'ın davetine icabet etmek, samimi ve dürüst nasihatçilerin nasihatine kulak vermektir. Bir beyitte şöyle denilir: azizlerin nasihatinin değerini şimdi bildim. Ey Allah'ım, bize öğüt verenin ruhu şad olsun. Bil ki kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın El-Kahhar sıfatıyla tecelli edeceği bir gündür. Allah Teala, bugün hükümranlık kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ın diye Mü'min suresinin 16. ayetinde buyurmuştur. Müellifimiz diyor ki, Allame Şeyhimiz Osman Fazlı Efendi şöyle demiştir. Bu ayette mükemmel bir tertip, yani sıralama vardır. Çünkü zat-ı ahadiyet, vahdetiyle kesreti, kahrıyla da mevcud olan her şeyi ortadan kaldırır. Hepsi yok olur. Allah'tan başka hiçbir şey, yani masiva kalmaz. Ariflerin kıyameti ise
daimdir. Çünkü onlar bulundukları her mekanda olduğu gibi işleri keşfetmekte ve halleri müşahede etmektedirler. Bu ise en büyük kıyamettir. Havasın yani seçkin kimselerin, hatta ehassın en seçkinlerin haşridir. Allah'ım bizi mecburi ölüm gelmeden kendi iradesiyle ölenlerden eyle. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sonraki ayete geçmeden burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından bir eseri sizlere ilahi olarak dinletelim. Ardından sohbetimizi ikinci bölümde devam ettirelim inşallah.

Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide suresinin 110. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni mukaddes ruh yani Cebrail ile desteklemiştim. Beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle diriltip kabirden çıkarıyordun. Hani İsrail oğullarını seni öldürmekten engellemiştim. Kendilerine apaçık deliller yani mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Bu ayet-i kerimenin tefsirine müellifimiz Bursevi Hazretleri şöyle başlıyor. Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, yani ey müminler, Allah Teala'nın Meryem oğlu İsa'ya kıyamet günü hitap edeceği zamanı hatırlayın. Sana ve annene olan nimetimi, yani ne nimetler bahşettiğimi hatırla. Burada nimetler zikredilerek Hazreti İsa'ya verilen hatırla emri onu şükür ile mükellef kılmak için verilmiş değildir. Çünkü o şükrün vakti dünya idi ve o da gelip geçmiştir. Bu emrin verilmesindeki asıl maksat bu durumu kafirler aleyhine bir hüccet yani delil kılmaktır. Çünkü Allah Teala Hazreti İsa'nın elinde pek çok mucize ortaya çıkarmış, bir grup Yahudiler onu yalanlayarak kendisine sihirbaz adını vermişlerdi. Diğer bir grup yani Hristiyanlar da haddi aşarak onu ilah edinmişlerdi. Bu tutumları her iki grup için kıyamet gününde pişmanlık ve hüsran sebebi olacaktır. Ayette Hazreti İsa'nın annesinin de zikredilmesinin sebebi, insanların Hazreti Meryem hakkında ileri geri konuşmalarına cevap olmak üzeredir. Sonra Allah Teala verdiği nimetleri bir bir saymaktadır. Hani seni mukaddes ruh yani Cebrail ile desteklemiştim. Ruhul Kudüs temiz Cibril demektir. Kudüs kelimesi temiz olmak anlamındadır. Ruh kelimesinin ona izafe edilmesi ise onu methetmek içindir. Çünkü Cebrail aleyhisselam temiz olma özelliğine en mükemmel şekliyle sahip bulunmaktadır. Hazreti İsa'nın Cebrail aleyhisselam ile desteklenmesi ise Hazreti İsa'nın delilini yerleştirmesi ve pekiştirmesi manasınadır. Beşikte iken de, olgunluk çağında da insanlarla konuşuyordun kısmına gelince ayeti kerimenin, bunu da müfessirimiz şöyle açıklıyor. Hazreti İsa insanlarla çocukken de, olgunluk çağında da aynı şekilde konuştu. Bu iki devredeki sözleri arasında ne kamil bir aklın mahsulü olma açısından ne de peygamberlere ve hikmet ehline mahsus mükemmelliğe uygun olma açısından hiçbir farklılık yoktur. Nitekim Hazreti İsa beşikteyken ya da daha ana kucağındayken şöyle konuşmuştur. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Sağ olduğum sürece
bana namazı ve zekatı emretti. Meryem suresinin 31 ila 32. ayetleri. Hazreti İsa yetişkin hale geldiğinde ise vahiy ve peygamberlik ile konuşmuştur. Hazreti İsa'nın her iki zamanda da aralarında fark olmayacak kadar aynı şekilde konuşması ve aynı şeyleri söylemesi ne ondan önce ne de ondan sonra hiçbir peygambere nasip olmayan büyük bir mucizedir. Hazreti İsa'dan sadır olan her mucize onun için bir nimet olduğu gibi aynı zamanda annesi Hazreti Meryem için de bir nimet olmaktadır. Çünkü bu mucizeler onun insanların attıkları iftiralardan ve yaptıkları ithamlardan uzak, suçsuz ve masum olduğunu göstermektedir. Hazreti Meryem'in hamile kalması diğer kadınlar gibi bir erkekle münasebetten kaynaklanmayıp Allah Teala'dan gelen bir ruh vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: İmran'ın kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. O iffetini korudu, biz de ona ruhumuzdan üfledik. Tahrim suresi 12. ayet. Bu sadece Hazreti Meryem'e nasip olmuş özel bir nimettir. Yine Hazreti İsa'nın doğumu ve yaratılışında da başka kimsenin aracılığı söz konusu olmamıştır. O Allah Teala'nın Hazreti Meryem'in rahmine ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Bu da Hazreti İsa'ya mahsus olan bir nimettir. Ayet-i Kerime'de geçen kehl ifadesi erkeklerin 30 yaşını geçtikten sonra artık saçına sakalına ak düşmeye başladığı olgunluk dönemidir. Denilmiştir ki Hazreti İsa'nın olgunluk çağında konuşmasından maksat onun kıyamete yakın gökyüzünden indikten sonraki konuşmasıdır. Çünkü o olgunluk çağına gelmeden gökyüzüne kaldırılmıştı. Bu ayet de onun tekrar nüzulüne yani inmesine bir delildir. Yine rivayet olunur ki Allah Teala Hazreti İsa'yı 30 yaşındayken peygamber olarak göndermişti. Bu görevini 30 ay sürdürdükten sonra Allah Teala onu kendi katına yükseltti. İşte ahir zamanda bu yaşta inecek ve daha sonra olgunluk çağına girecektir. Yine ayet-i kerimede geçen sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Burada kitaptan maksat Allah tarafından indirilen kitaplardır. Tevrat ve İncil ise kitap mefhumu içinde yer aldıkları halde ayrıca zikredilmişlerdir. Bu onların değerlerini göstermek içindir. Burada hikmetten murad ise indirilmiş kitapları en ince sırlarına kadar bilip kavramaktır. Fakat hikmetin bu bilgileri bilmek ve gereğiyle amel etmek suretiyle nefsin kemale ermesi olduğu da söylenmiştir. Ayet-i kerimede geçen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Buradaki yaratma aslında Allah Teala'ya aittir. Sebeplerine teşebbüs ettiği vakit Hazreti İsa'nın elinde zahir olmaktadır. Nitekim Hazreti Meryem'e üfleme işi Cebrail aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Yaratma ise Allah Teala'ya aittir. Hazreti İsa'nın kavmi onu sıkıştırmak ve hakkı kabul etmemek gayesiyle şöyle bir talepte bulundular: eğer davanda sadık isen bize bir yarasa yarat ve daha sonra ona ruh ver de görelim. Bunun üzerine Hazreti İsa,

ne de zifiri karanlıkta görür. Ancak güneş battıktan sonra bir saat ve tan ağardıktan sonra henüz hava tam aydınlanmadan önce bir saat olmak üzere toplam iki saat süreyle gözleri görebilir. İnsanlar gibi güler, kadınların halleri gibi hayız olur. Bu kişiler Hazreti İsa'nın elinden böyle bir yarasanın çıktığını görünce güldüler ve bu bir sihirdir dediler. Ayet-i Kerime'de geçen yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun ifadesinde geçen el-ekmeh kör olarak doğan kişidir, el-ebras ise alaca hastalığına yakalanmış, vücudu beyaz beyaz beneklerle kaplı kişiye denir. Bu kişinin vücudundaki beyaz beneklere iğne batırılsa kan çıkmaz, tedavisi de yoktur. Bu iki hastalık özellikle seçilerek zikredilmiştir. Çünkü ikisi de doktorları aciz bırakan hastalıklardır. Bu konu Mesnevi'de şöyle yer almaktadır. İsa'nın ibadet yeri gönül ehlinin sofrasıdır. Kendine gel ey derde müptela, sakın bu kapıyı bırakma. Halk her tarafından toplanırdı. Kör, çolak, kötürüm, topal hepsi. İsa evradını bitirince o güzel gidişli kuşluk vakti dışarı çıkar, dua eder ve derdi ki, Allah hepinizin muradını verdi, maksatlarınıza eriştiniz. Onlar da hemencecik sıhhat bulup onun duası ile neşelenerek yürür giderlerdi. Sen de bunca afete uğradın, tecrübeler edindin, padişah meşrepli erlerden sıhhat buldun, topallığın kaç defa düzeldi, canın kaç kere gamdan, sıkıntıdan kurtuldu. Ayet-i Kerime'de geçen ölüleri benim iznimle diriltip kabirlerinden dışarıya diri olarak çıkarıyordun denildi ki bu şekilde Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ı, başka iki adamı ve bir cariyeyi diriltmişti Hazreti İsa. Kelbi demiştir ki İsa aleyhisselam, ya hayyu ya kayyum, ey diri olan, ey her şeyi koruyup gözeten diyerek ölüleri diriltirdi. Bu söz muhakkik alimlere göre ismi azamdır. Yine ayette geçen hani İsrail oğullarına apaçık deliller, aşikar mucizeler getirdiğin ve onlardan inkar edenlerin bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir dedikleri vakit, seni onlardan korumuştum. Yani sana kötülük yapmak isteyen Yahudilerin sana saldırmalarına mani olmuştum. Yahudilerden inkar edenler senin getirdiğin şey apaçık sihirden başka bir şey değil diyerek red ve inkar ettiler. Böylece küfür hastalığına saplanıp kaldılar ve iman ilacıyla ilahi hikmet sahibi uzman bir doktorun eliyle tedaviyi kabul etmediler. Şibli'den şöyle bir hikaye nakledilir diyor müellifimiz ve aktarıyor bizlere. İmam Şibli bir gün hastalanır ve hastaneye kaldırılır. Sonra da vezir Ali bin İsa halifeye bir mektup yazarak durumu haber verir. Durumu öğrenen halife Şibli'yi tedavi etmek üzere baş tabibini gönderir. Fakat doktorun tedavisi başarılı olmaz. Bunun üzerine doktor Şibli'ye, vallahi eğer senin şifaya kavuşmanın benim bedenimden bir parça et kesmeye bağlı olduğunu bilsem, bu bana hiç zor gelmez der. Şibli, benim şifam bundan daha basit bir şeye bağlıdır der. Bunun ne olduğunu soran doktora, Şibli'nin cevabı şöyle olur. Zünnarı kesmen, yani senin Müslüman olman. Doktor hemen, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek Müslüman olur. Halife durur.

durumdan haberdar edilince ağlar ve güya biz doktoru hastaya gönderdik. Meğer hastayı doktora göndermişiz der. Yafii de demiştir ki işte bu o hazik yani uzman doktorun ta kendisidir. Onun sahip olduğu hikmet hastalıkları ortadan kaldıran hikmet türündendir. Bu hususta ben de derim ki hastalansa bedeni bir gönül doktorunun doktora doktorluk mu asıl tabiplik onun. De ki onlar ledünni ilmu hikmete sahip kalplere şifa sunmak olmuş onlara nasip. Her mürşidi kamil zamanının İsa'sıdır. Eğer dersen ki Allah'ın veli kulları gerçek tabiplerdir. Tabiplerin görevi tedavi etmek, hastaları iyileştirmektir. Helak edip hasta hale getirmek değildir. Peki madem ki durum böyledir, öyleyse İbrahim el-Havvas'ın hali nedir? Zira o ıssız bir yerde elbisesini soymak isteyen kişinin iki gözüne doğru iki parmağını uzatmış, hırsızın iki gözü yerinden çıkıp yere akmıştı. Buna cevap olarak ben de derim ki, İbrahim el-Havvas hırsızın kör olması için dua etmiştir. İbrahim bin Edhem ise kendisine vuran kişinin cennete gitmesi için dua etmiştir. Çünkü el-Havvas hırsızın cezasını çekmeden tövbe etmeyeceğini anlamış, bu cezayı onun için en uygun yol olarak görmüştür. İbrahim bin Edhem ise o zalim kişinin tövbesinin cezalandırılma ile olmadığını anladığı için ona fazilet ve cömertliğinin bir nişanesi olarak dua etme yolunu tercih etmiştir. Onun duasının hayır ve bereketi hasıl olmuş ve o zalim adam gelip kendisinden bağışlanmasını talep edip özür dilemiştir. İbrahim bin Edhem de ona, kendisine özür dilenmesine ihtiyaç duyulan adamı Belh'te yani padişahlık yaptığı şehirde bıraktım diye cevap vermiştir. Peygamberler hal ve maslahata göre mutlak olarak dua ederlerdi. Onlar yaptıkları bütün duaları Allah Teala'nın izniyle enaniyet ve benliklerinden sıyrılmış olarak yapmışlardır. Ağızlarından ancak hikmete uygun hak sözler sadır olur. Allah'ın veli kulları da bu konuda peygamberlerin takipçileridir. Fakat insanlar bilmezler. Mesnevi de şöyle geçmektedir diyor müellifimiz. Fakat hakikatte dava nerede? O padişahın önünde dava da fanidir, aşk da. Zeyd öldü desek bu cümlede Zeyd faildir. Ama hakikatte fail değildir. Elinden bir şey gelmez ki. O nahiv bakımından faildir. Yoksa hakikatte mef'uldür. Ölüm onu öldürüverir. Gönülde yurt tutan her hayal, mahşer gününde bir surete bürünecektir. Kıymetli dinleyenlerim, bu sözlerin ardından müellifimiz 111. ayet-i kerimenin tefsirine geçiyor. Bu ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim, bildirmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Allah'a teslim olmuş kimseler yani Müslümanlar olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Ayet-i kerimede hani havarilere bana rububiyet ve uluhiyette benim birliğime ve peygamberime onların risaletine yani getirdikleri mesajlara inanarak onu ileri geri çekip yerinden oynatmadan iman edin diye ilham etmiştim, bildirmiştim. Burada geçen havari kelimesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Filan, filanın havarisidir demek, onun en saf ve halis
dostudur demektir. Bu kelime saf beyaz anlamına gelen el-hur kelimesinden türemiştir. İsa aleyhisselamın ashabına bu ismin verilmiş olması, niyetlerinin halis, iç dünyalarının tertemiz olmasından ileri gelmektedir. Bu havarilerin bazısı idarecilerden, bazısı balıkçılardan, bazısı çamaşır yıkayıcılardan, bazısı da boyacılardan idi. Mana şöyledir: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve peygamberlerime iman edin diye peygamberlerimin ağzından kendilerine emrettiğim ya da kendilerine ilham ettiğim ve kalplerine ilettiğim zamanı hatırla. Sanki ayetin önceki kısmında ilham edilenler onlara bildirildiğinde ne yaptılar diye bir soru sorulmuş, cevap olarak da şöyle buyurulmuştur: onlar iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza, yani imanımızda samimi olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Biz de son sözlerimiz olarak iman ettik ey Rabbimiz, bize neyi emrettiysen inanma adına sen de bizim imanımıza şahit ol diyoruz ve sözlerimize son veriyoruz. Böylece bir Ruhul Beyan sohbetleri programının sonuna da gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında sizlerle buluşmak üzere Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım! Kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni...
2: Değerli dinleyenlerimiz, Bursa ve çevresi için yatsı ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

hakemün addün kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu programımızda inşallah Mevla Teala Hazretlerinin bize ne kadar büyük nimetler verdiğini müşahede etmeye gayret edeceğiz inşallah. Evliyaullah'tan Zünnûn-i Müsri Hazretleri buyuruyorlar ki, günlerden bir gün vücudunun bazı azaları cüzzam illetinden dökülmüş, gözleri de görmeyen bir zat ile karşılaştım. Bu yürekler acısı perişan haline rağmen Allah-u Teala'ya hamdü sena ediyordu. Dayanamayıp sordum, Allah-u Teala'nın sana bahşettiği hangi nimettir ki Mevla Teala Hazretlerini bu derece şükrediyorsun? O zat bana şu cevabı verdi: ey Zinnun, gözlerim görmüyor, cüzzam illetinden vücudum yer yer dökülmüştür. Fakat Rabbime nasıl hamdü sena eylemeyim ki? Bana sağlam bir kalp ve gönül ihsan buyurmuştur. Bunlar sayesinde onun varlığına ve birliğine ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem hak ve gerçekliğine iman ederek ebedi hayatımı kazanmış bulunuyorum. Baş gözüm görmüyor ama elhamdülillah kalp gözüm iman ile açık. Birçok azalarım dökülmüş bulunuyor ama ona hamdü sena etmeme yarayan ağzım ve dilim var. Allah-u Teala'ya kasem olsun ki parça parça paralansa dahi ondan asla şikayetçi değilim. Bana bahş ve ihsan buyurduğu bu nimetler yanında bu kadarcık musibetten ötürü ona şikayetçi olmaya haya ederim. Bu halim Rabbime karşı olan muhabbetimi arttırdığı için ayrıca şükrederim. Bana bıraktıkları için ona daima hamdü sena eylerim dedi. Kıymetli dinleyenler, bu veciz kıssadan hissemizi almalıyız. Dikkatle, ibretle ve icap ederse defalarca dinleyerek gereken hisseyi almak her mümin için elzemdir. Rabbimizin bağış ve ihsan buyurduğu nimetlere daima şükretmeli, ona hamdü senada bulunmalıdır ki iman davasında olanların imanlarının ilk ve en mühim şahidi budur. Allah-u Teala'nın ihsan ve inayet buyurduğu nimetlerin haddi hesabı yoktur. Bunun delili de daha önce size okuduğumuz ayet-i kerimeler, mealen aktardığımız ayet-i kerimelerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir kuluna az veya çok, büyük veya küçük herhangi bir nimet, bahş ve ihsan buyurursa, o nimete nail ve mazhar olan kul hamdü sena için elhamdülillah dese, bu hamdü senası nail olduğu nimetten daha büyük ve üstün bir nimettir buyurulmaktadır. Demek oluyor ki nimet mukabilinde edilen şükür ve hamdü sena o nimetten daha üstün ve hayırlı bir nimettir. Zira o şükür ve hamdü sena o nimetten daha ziyade bir nimete ermeye vesiledir. İbn Abbas radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayetle buyurmuşlardır ki, her kim yeni bir elbise giydiği zaman Rabbine hamdü sena ederse, bu şükür ve hamdü senası sebebiyle Allah-u Azimüşşan o kimsenin günahlarını af ve mağfiret buyurur. Nitekim ashab-ı kiram efendilerimizle bütün ulema ve ehlullah ve ez cümle İbn-i Cüreycin Hazretleri buyurmuşlardır ki, Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu nimetlere şükretmek, bu nimetlerin devamına vesile olur. Bu nimetlere şükretmeyerek küfran-ı nimette bulunmak ise nimetlerin zevaline sebep olurlar. Nimetlere şükretmeyenler o nimetlerden mahrum kalacakları gibi bu küfran-ı nimetlerinin cezasını dünyada fakirlikle ve ahirette de ayrıca azaba düçar olarak öderler. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i cellesinde mealen buyuruyor ki, ey iman edenler!
Allah-u Teala'dan nasıl korunmak gerekse öyle korunun. Hakkıyla müttaki olun buyurulmaktadır. Müfessir-i Nizam bu ayet-i celileyi tefsir ve tevil ederken şöyle mana vermişlerdir. Allah-u Teala'dan hakkıyla korkunuz, ona daima itaat ediniz, isyan ve itaatsizlikten kaçınınız, bahş ve ihsan buyurduğu nimetlerine de şükrediniz, nankörlük etmeyiniz. Böylelikle size verilen nimetlerin hakkını da eda etmiş olursunuz buyurmuşlardır. Hasan-ül Basri Hazretleri de buyuruyor ki, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri bizlere bahş ve ihsan buyurduğu her nimeti ancak şükretmekle muhafaza ve kayıt altına alabileceğimizi irade eylemiştir. Her nimet karşılığında Rabbimize şükredelim ki bu şükrümüz o nimetin devamını mucib olsun. Eski zamanlarda bir kul yıllarca Cenab-ı Hak'tan zenginlik niyaz eyledi, zenginlik istedi. Allah-u Azimüşşan o devrin peygamberine vahyederek o kulunun duasını kabul buyurduğunu, yıllardır arzuladığı zenginliği gençlik çağında mı yoksa ihtiyarlık zamanında mı istediğini sormasını emru ferman buyurdu. O Nebi-i Zişan o kula irade-i ilahiyi tebliğ buyurduğunda adamcağız meseleyi bir kerede eşiyle görüşmek istediğini söyledi. Zira danışanların her türlü felaketten emin olacaklarını biliyordu. Evine giderek eşine durumu anlattı. Kadın, Allah-u Teala'nın lütfedeceği zenginliği gençlik çağlarında daha iyi kullanacaklarını, ihtiyarlığında servetin hiçbir işe yaramayacağını bu görüşü savundu. Adam ise genç iken fakir bile olsalar vücutları sağlam ve sıhhatte bulunacağından çalışıp geçimlerini sağlayabileceklerini, ihtiyarlayınca güçleri kuvvetleri kalmayacağından zenginliğin asıl o zaman işlerine yarayacağını ve ömürlerini rahat ve huzur içinde geçirmelerini temin edeceğini söyledi. Kadın ihtiyarlıkta gelecek zenginliğin kendilerine bir faydası olmayacağını, dizlerinde derman, gözlerinde fer ve ağızlarında tat kalmayacağını, türlü dünya nimetlerine ancak uzaktan bakacaklarını, yeseler bile midelerinin hazmetmeyeceğini ileri sürerek zenginliğin gençlikte verilmesinin daha faydalı olacağını anlattı. Adamcağız eşinin bu fikrine iştirak etmekten gayrı çıkar yol bulamayarak keyfiyeti devrin peygamberine arz etti. O Nebi-i Zişan da ey yerlerde ve göklerde olup bitenleri hakkıyla bilen gizli ve aşikar kullarının ve bütün yarattıklarının ahvaline vakıf bulunan Rabbim, lütuf ve inayetine mazhar olan o kulunun düşüncesine elbette alimsin. İhsan buyuracağın zenginliği gençliğinde bahşetmeni niyaz ediyorlar. Arzı ile yerlerin ve göklerin, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbine tazarruda bulundu. Allah Celle Celaluhu o Nebi'ye vahyederek buyurdu, ey kulum, şimdi 25 yaşındasın. Bu kuluma 50 yaşına kadar istediği zenginliği vereceğim, 50 yaşından sonra da ölünceye kadar eskisi gibi fakir kalacaktır. Bilhakika o zata öyle bir zenginlik, ihsan ve inayet buyuruldu ki, misli görülmüş değil. Ancak bu zenginlik o adamcağızı azdırıp şımartmadı. Hudud-u ilahiye daima ve sadakatle korudu, sadaka ve zekatını muntazaman ve titizlikle verdiği gibi her türlü hayır ve hasenattan da geri kalmadı. İbadet ve taatlerini arttırdı, kendisine bağış ve ihsan buyrulan nimetlere de her nefes şükrünü ihmal etmedi. Şükrettikçe ve Hakk'ın rızasına uygun davrandıkça kendisine verilen nimetler de artıyor, servet-i samanı her gün biraz daha çoğalıyordu. Böylece aradan 25 yıl geçti ve Hakk'ın kendisi için tayin ve takdir buyurduğu zenginlik süresi tamamlandı. Ne var ki elindeki nimet ve servet azalmıyor ve daima çoğalıyordu. Yaşı çoktan 50'yi geçtiği halde zenginliği artmakta devam ediyor ve o da kendisine lütuf ve ihsanlarını eksik etmeyen Rabbine şükrediyor, rızasına ermeye, cennetine girmeye ve cemalini görmeye gayret ediyordu. Aradan 10 yıl daha geçmiş ve o zatın durumunda hiçbir değişiklik olmamıştı. İhtiyarlığa yüz tuttuğu halde servet ve sıhhati her gün biraz daha artıyordu.
tam bir teslimiyet içinde bulunan o zat, devrin peygamberine müracaat ederek, kendisi için bir lütfu ilahi olan zenginliğin süresinin dolduğunu, hatta aradan 10 yıl geçtiği halde durumunun değişmediğini arz etti. "Ya Nebi Allah, acaba bunun sırrı ve hikmeti nedir?" diye sordu. O Nebi Zişan da Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerine münacatta bulunarak, "Ey benim Gani Sübhanım, şu kulunla şöyle bir ahdü peymanın vardı. O kulun 50 yaşına kadar zenginliğini koruyacak, ondan sonra fakirleşecekti. Halbuki o 60 yaşına geldiği, tayin ve takdir buyurduğun süre 10 yıl geçtiği halde, ihsan buyurduğun servet ve devlet azalmaksızın devam edip gidiyor. Bunun hikmeti nedir?" diyerek niyaz etti Rabbimize. Kadir-i Kayyum olan Allahü Zülcelal vel Kemal Hazretlerinden hitab-ı izzet, şeref sadır oldu. "Ey Nebi-i Muhteremim, gerçi o kuluma gençliğinde zenginlik verecek ve 50 yaşından sonra razı olduğu fakirliğe iade edecektim. Fakat o kulum ihsanlarıma karşılık asla küfranı nimet etmedi. Bilakis kulluğunu ve şükrünü ziyadeleştirdi. Celalim hakkı için şükredenlere nimetlerimi ziyade kılacağıma söz vermiş bulunduğumdan küfranı nimet etmeyen ve devamlı olarak şükredenlere

şükreden bir kulumu tekrar fakirleştirmek şanıma layık değildir. Ona söyle, bana şükrünü ziyade kıldıkça ben de ona nimetlerimi ziyade kılacağım. Aynı zamanda o kulumun dünyasını böylece mamur ettiğim gibi ahiretini de mamur eyleyip cennet ve cemalimle mesrur edeceğim. Ey aşık-ı sadık, bu hikayeden ibret ve kıssadan hisse al. Evet, tekrar ediyoruz. Nimetlere şükür, o nimetlerin devamına sebep ve vesile olur. Nimetlere şükretmemek ise o nimetlerin zevalini mucib olur. Öyleyse sana bahş ve ihsan buyrulan bunca nimetlerin şükrünü ifa etmeye çalış ve nimetin bereketini bul, zevkini sür ve nasıl ziyadeleştiğini gör. Ama sakın o nimetlere gönül verme. Zira Rabbinle aranda perde olur. O nimetleri sana bahş ve ihsan buyuran Allah-u Teala'ya gönül ver. Ona muti ol ve ondan kork ki o kendisinden korkanlarla, ihsan edenlerle beraberdir. Eğer sana verilen nimetler seni Rabbinden alıkoyuyorsa, kulluğuna engel oluyorsa, emin ol o nimet değil, nimet şeklinde görünen bir nıkbet ve musibettir. Sana ihsan buyrulan nimetlerden seve seve mahbub-u hakikinin yoluna sarf eyle ki o nimetler seni Rabbinin rızasına ulaştırsın. Eğer bu nimetlere muhabbet eder ve bu aşırı muhabbetini kalbine de sokar ve yerleştirirsen, o nimeti sana bahş ve ihsan buyuranın muhabbeti kalbinden çıkar ve silinir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Her türlü dünya nimetlerinin muhabbetini kalbe sokmak neye benzer bilir misin? Her türlü hava ve deniz şartlarına rağmen yoluna devam ede gelen bir geminin içine su dolmasına benzer. Teknesine su dolan bir gemi ise hiçbir zaman ulaşacağı yere ulaşamaz. Menzili maksuduna varamaz. Sonunda batar gider. Sen de dünya nimetlerinin muhabbetini vücut teknesine doldurursan önünde sonunda batar ve helak olursun. Dünya nimetleri içinde gemilerin yol aldığı engin bir su, bir derya gibidir. O nimetleri Allah-u Teala'nın rızasına uygun kullanırsan, dilediğin yere ulaşır, vasıl olursun. İlla onu vücut teknesine doldurursan, sonunda mutlaka boğulursun. Şu halde, dünyada refah ve selamete ve ahirette de ebedi saadete ulaşmak istersen, her türlü dünya nimetlerinin sevgisini kalbine sokma. O nimetleri sana bahş ve ihsan buyuran Rabbinin sevgisini vücut teknene doldur ve selam buyuruluyor. Beyazid-i Bestami Hazretleri Kuddise Sirruhu sohbet ediyorlardı. Ya Beyazıt, Hak Teala'ya ne ile ve ne gibi kulluk edersin sorusu üzerine Beyazid-i Bestami Hazretleri şöyle buyurdu. Bulursak yiyor ve Rabbimize şükrediyoruz. Bulamazsak sabrediyoruz. O Zat-ı Akdes bu cevabı beğenmedi. Bizim belhin köpekleri de böyle yapmaktadır. Ya siz ne yapıyorsunuz suali üzerine de şu veciz beyanda bulundular. Biz bulursak hak yoluna dağıtıyor, bulamazsak hamdü sena ediyoruz. Beyazid-i Bestami Hazretleri, beni bu zat kadar irşad eden pek bulunmadı buyurmuşlardır. İnsanoğlu her halükarda Allah-u Teala'ya hamdü senada bulunur. Onun bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere şükrederse iki cihanda rahat erer. İnsanoğlu zorluklara ve darlıklara, felaketlere ve musibetlere hamd eder. Kendisine verilen nimetlere karşı şükrünü çoğaltırsa ancak o zaman hakkın isteği üzerine hareket etmiş olur. Dünyada rahata ve selamete, ahirette de cennete ve ebedi saadete nail ve mazhar olur. Cemal-i la yezale erişir. Nimetlerin en üstünü ve yücesi de ancak budur. Manevi musibetlerden kurtularak rahat bir hayata kavuşmanın çaresi ve ilacı da ancak budur. Böylelikle haset illetine derman bulunmuş olur. Haset deyip de geçmemeli. Haset illetine müptela olanlar dünyada mevcut dertlerin en büyüğüne, en azılısına düçar olmuşlar demektir. Böylelerinin ölümleri bile çok şiddetli, gayet acı ve ızdırap verici olur.
hasetçiler daha dünya hayatında kabir azabına ve cehennem ateşine giriftar olacaklarından bu gibilerin akıbetlerinden korkulur. Bunların hem dünyaları bir afet ve musibet hem de ahiretleri cehennem ve felakettir. Haset, iman şerefiyle müşerref olmuş müminlere asla yakışmayan çok kötü ve gayet çirkin bir sıfattır. Hem de şeytani bir sıfattır. İblis Hazreti Adem Aleyhisselam'a bahş ve ihsan buyurulan nimetlere haset etmemiş olsaydı rahmet-i ilahiyeden kovulur muydu? Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken Adem Aleyhisselam ile şeytan kıssasını hikaye gibi okuyup geçme. İbret al ve iyi düşün. Mümin kardeşine bahş ve ihsan buyurulan ilahi nimetlere haset ederek ve mümin kardeşine karşı kibirlenerek kendini mümin kardeşinden yüce görerek şeytan gibi rahmet-i ilahiyeden kovulmak ister misin? Allah-u Teala bu hallere düşmekten muhafaza buyursun. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerü'l-Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, gaflet etmeye gelmez. Aman dikkat edelim maazallah. Kabil gibi hasetten ötürü bir suç işlersen, o suçu senden görüp başkaları da işlerlerse, o suçu ilk defa işleyen sen olduğun için aynı suçu tekrarlayanların alacakları cezanın bir misli senin seyyiat defterine de yazılır. Ve bu günah yükü de sana yeter buyuruluyor. Allah korusun. Bir de imansız göçersen felaketin büyüğü işte o zamandır. İyi bilmelidir ki kötü huylu kişiler o kötülüklerinden dolayı tövbe etmez ve vazgeçmezlerse o gibilerin son nefeslerinde imansız gitmelerinden korkulur. İman ile göçenler ise günahkar bile olsalar şefaate nail olabilirler. Cehenneme de girse bir miktar azap da görseler İmanlarından ötürü cezalarını çektikten ve tamamladıktan sonra şefaat-i Resul aleyhissalatü vesselam ile ateşten çıkarılırlar. İmanlarından ötürü cennete girerler. Anlatabiliyor muyuz? Özetlemek gerekirse yaptığın iyilikler insanı iman ile göçmeye, insan olmaya ve cennete girmeye sebep olduğu gibi işlediği kötülükler de insanı ömür boyu Müslüman olsa dahi son nefeste iman ve İslam'dan mahrum bırakır. Ebedi olarak ateşe iletebilir. Onun için daima iyilerle, iyilik edicilerle ol ki iyilik edicilerden olasın. Başına gelmiş veya gelecek musibetlere hamd edici, sana bağış ve ihsan buyrulan nimetlere şükredici ol ki Allah-u Teala da ihsanlarını ve nimetlerini arttırsın. Musibetlere hamd edersen ecrin çoğalır ve derecen yükselir. Sana musibet gibi görünen şey büyük bir nimet oluverir. Yüzün güler, kalbin ve kalıbın sefaya erer. Allah-u Azimüşşan'ın lütfu keremiyle sana bahş ve ihsan buyurulduğu nimetlerin kadrini biliyorsan, senden aşağı durumda olanları gör. Gözet ki Hakk'ın sana verdiği nimetleri fark edebilesin. Sana dilediğin gibi salına salına yürümek için bahşedilen ayaklarının şükrünü unuttuysan, bu büyük nimetin farkına varamıyorsan, ayakları olmadığından dolayı bir tarafa kımıldayamayan veya ellerine geçirdikleri birer takunya ile yerlerde sürünenlere bak. Sana verilen gözlerin ne büyük nimet olduğundan gafil isen, bunun ne büyük bir nimet olduğunu fark edemiyorsan, gözleri görmeyenlere, ama olanlara bak. Bak da Rabbine şükret. Kulakları duymayanlara duymak ve işitmek için 5-10 bin lira masraf edip cihaz satın alanlara bak da sana meccanen kulak ihsan buyuran Rabbine şükreyle. Anaların babaların cenaze namazlarına uzaktan seyirci kalanlara, imansız dolaşanlara, secdeye gelemeyen başlara, nereden gelip nereye gittiğini fark edemeyen çatılmış kaşlara bak da sana verilen iman nimetine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olmak devletine, kıyam, rükû ve secde edebilmek izzetine, Kur'an-ı Azim'i kıraat edebilmek rifatine mazhar olduğun için alemlerin Rabbine şükreyle. Ey akıllıyım diyen, aklıyla övünen kişi! Nice insan var ki kafası var, aklı yok. Vücudu var, sıhhati yok. Gözü var, ibreti yok. Malı var, rahatı yok. Ağzı var, ağzının tadı yok. Dini yok, imanı yok, hayası yok, insafı yok, izanı yok, saadet ve selameti yok. Sözün kısası, dünyası var ama ahireti yok. Ey mümini muvahhid! Senin ise dinin var. Allah-u Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem imanın var. Muhabbetin var. Dünya ve ahiretini koruyan, kollayan ve ayarlayan Kur'an'ın var. Zikrin var, evradın var. Hakkı zikreden, Hakk'a şükreden bir dilin, Hakk'ı seven bir kalbin, Halik'ine secde eden bir başın var. Elbette şükredeceksin. Elbette hamdü senada bulunacaksın. Başları olup da akılları olmayanlar gibi olsaydın, halin nice olurdu? Allah-u Teala'ya inanmayanlardan, ahireti tanımayanlardan olsaydın, neylerdin? Karun kadar malın mülkün olsaydı ama, dinin, imanın, haya ve vicdanın olmasaydı, paran pulun çok olsaydı ama sıhhat ve afiyetin olmasaydı, bütün dünya rızık ve nimetleri sofranda bulunsaydı ama
sen bir lokmacık yiyemeseydin ne yapardın? Kuş tüyü döşeklerde ipek ve atlas yorganlar altında som gümüşten karyolalarda yatsaydın, karşında cihanın en ünlü doktorları nöbet tutsaydı, gözünün içine bakan bir işaretini cana minnet sayan uşakların, hizmetkarların karşında saf bağlasaydı ama sen altın leğene kan kussaydın bütün bunlar neye yarardı? Belki başını sokacak bir mekanın yok ama imanın var. Paran, kasan, kesen yok ama Kur'an'ın var. Kuru ekmeği suya batırıp yiyorsun ama dinin, isanın ve gani sübhanın var. Dünya belki fakir ama, senin dünyan belki fakir ama iyi bil ki ahiretin sultanısın. Zira Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti, Ahmed-i Mahmud'un bendesisin. Üzülme, ayakkabın yok ama Hakk'a yürüyen, Resul-i Zişan mübarek ayak izini izleyen tertemiz ayakların var. Başında külahın yok ama secde ile nurlanmış alnın üzerinde iman tacı ile süslenmiş muhteşem bir başın var. Sırtında parlak kumaştan elbiselerin yok ama şeriat libasın var. Gönlünde Allah ve Resulullah sevgisi, gözünde haya, kalbinde merhamet, başında tacı iman, dilinde zikr-i Kur'an'ın var. Yalnız dünyayı düşünen, dünya zenginlerinin gerçek hiçbir dostları yok ama senin Allah ve Resulullah gibi dostların var. O sana senden yakın. Sen de yakında ona döneceksin. Bu dönüş de onu kendinden razı bulacaksın. İşte o gerçek dost sana gözlerin görmediği, dillerin tarif edemediği, zihinlerin düşünemediği, kalemlerin vasfını yazmaktan aciz kaldığı sayısız nimetleri hazırladı. O gün sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olduğu halde seni cennetine ithal ve cemaliyle ikram ederek nimetlerine gark edecek. O gün başka bir şey daha göreceksin. Dünya hayatında Allah-u Teala'ya iman etmeyenler, bunca dünya nimetlerinden faydalandıkları halde küfran-ı nimette bulunanlar, akılların almayacağı korkunç bir azaba düçar olacaklar. Acılar ve ızdıraplar içinde kıvranacaklar ve sen o zaman ebedi saadet ve selamete ermiş bulunacaksın. Sana o gün orada bahş ve ihsan buyurulacak nimetler, dünya nimetleri gibi gelip geçici de olmayacak. Burada her nimetin bir zevali vardır. Ahiret nimetlerinin ise asla zevali yoktur. Dünya hayatında sıhhatin de hastalıklarla biten zevali vardır. Orada sıhhatin ne hastalığı ne de zevali yoktur. Dünyada gençler, ihtiyarlar, güzeller çirkinleşir, kuvvetliler zayıf düşerler. Orada bahş ve ihsam olunacak gençliğin ihtiyarlığı yok. Güzelliğin çirkinliği yok, kuvvetin zayıflaması yok. Durma, Rabbine hamdü senada bulun, verdiğin nimetlerden ötürü daima şükret. Unutma ki bütün hamdü senalar ancak alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allah-u Azimüşşan'a mahsus ve münhasırdır. Varlıkta, darlıkta, yoklukta, bollukta Rabbine daima şükret. Bugün katıksız kuru ekmekle karnını doyurabiliyorsan, sofralarında bin bir çeşit yemek bulunanları değil, hiç ekmek bulamayıp aç yatanları düşün de Rabbine şükret. Kendi halince mütevazi bir kira evinde oturuyorsan, villalarda, köşklerde, yalılarda oturanlara değil de, büsbütün evsiz barksız, kışın yağmur ve kar, yazın kızgın güneş altında günlerini gün edenlere bak da Rabbine şükret. Sırtında elbisen yoksa hiç elbisesi olmayanları düşün. Rabbine şükret. Biraz hastalandın diye hayıflanma. Aylarca ve hatta yıllarca yatağa esir olmuşları, bir yanından bir yanına dönemeyenleri düşün de haline ve Rabbine şükret. Böyle yaparsan kendinden daha yüksektekileri değil, daha müstahar ve daha acınacak halde olanları göz önüne alırsan Rabbine şükrün artar. Hastaysan Hazreti Eyüp aleyhisselam gibi hasta değilsin. İşçiysen Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi köle olarak pazarlarda satılmış değilsin. Hapisteysen yine Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir iftiraya kurban olarak 10 yıl yer altında zindanlarda kalmış değilsin. Eğer daima kendinden yükseklere bakar ve bunu adet haline getirirsen canını ateşe atmış olursun.
bunun başını döndürmekten ve gözüne hırs, haset ve tamah duygularını yerleştirmekten gayrı sana hiçbir faydası olmaz. İbadet ve taatte, züht ve takvada, aşk ve muhabbette senden üstün ve yüksek olanlara bak ki onlar gibi olmaya özenebilesin. Eşref-i mahlukat olarak insansın. Gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin en şereflisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak mutluluğuna erişmişsin. Sende fıtraten yükselmek istidat ve kabiliyeti vardır. Önderin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kitabın ve rehberin Kur'an-ı Azimülbürhan, başında tacı, iman, elinde şeriat-ı garra-i ahmediye gibi muazzam bir kaftan, göğsünde murassa bir madalya gibi pırıl pırıl parlayan şerefi İslam, dilinde zikr-ü tevhid-i Rahman, kalbinde aşık-ı Yezdan, yardımcın Hazreti Allah Celle Celaluhu, şefaatçin alemlere rahmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne istersin? Akıbet senin ve senin gibi muttakilerin, cennet durağın, huriler müştakın, cennete adin uğrağın, istidatına göre makamın, aşk ve muhabbetine göre derecatın var. Ebedi saadet senin. Bu fani dünya hayatında kendinden aşağı durumda olanlara bakarsan, Rabbine hamdin ve şükrün çoğalır. Dünya malı gelip geçici ve dünyada kalır. Oysa ahiret, hamulesi yönünden kendinden yüksek durumda olanlara bakarsan, ariflerden ve kamillerden olursun. Dünya hamulesi ziyade olanlara bakacak olursan, hüsrana uğrar, şakilerden olursun ki, bu takdirde hem dünyan hem de ahiretin harabı.

Mevla'nın sana bağış ve ihsan buyurduğu akıl ve kuvvetle çalışacaksın. Kazanacaksın, alın terini akıtarak helalinden elde edeceğin kazançla helal lokma yiyecek ve geçimleriyle yükümlü olduklarına da helal lokma yedireceksin. İbadetin onda dokuzu helal lokmadır. Fakat bütün dünyaya malik dahi olsan, akıbetinin ölüm olduğunu da aklından çıkarmayacaksın. Gönlünü Allah-u Teala'ya vereceksin. Allah-u Teala'dan korkacaksın. Allah-u Teala'yı seveceksin ve bir gün ona döneceğini de yakinen bileceksin. Şükrünü çoğaltacak, ibadet ve taatlerini arttıracak, yalnız ona bağlanacak, yalnız ondan umacak ve yalnız Rabbinden bekleyeceksin. Sana ancak ondan fayda vardır. Halik'ten, Yaradan'dan umudunu keser de halka göz dikersen, felaketlerin ve musibetlerin en büyüğüne uğramış olursun. Her nimeti Rabbinden bilecek ve bu inançla şükredeceksin ki Allah-u Teala da nimetlerini arttırsın. Seni de çalışıp helalinden kazananlar gibi refah ve saadete ulaştırsın. Evet, yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi böyle buyuruyor. Nimetlerime şükredenlere nimetlerimi arttırırım. Küfranı nimet edenlere, bu nimetlere nankörlük edenlere, nimetlerime mazhar olduğu halde beni tanımayan, kendisine bağış ve ihsan eylediğim nimetlere şükretmeyen münkirlere de mülkümden çıkmasını ve kendisine benden başka Allah Celle Celaluhu aramasını irade ve hükmederim buyuruyor. Böyle bir itab-ı ilahiyeye muhatap olan kul, dünya ve ahirette iflah olur mu? Ondan gayrı hak mabut var mı ki ilah edinelim? Onun mülkünden gayrı bir yer var mı ki kalkıp gidelim? Bizleri yoktan var eden odur. Bizi besleyip büyüten odur. Bize her türlü rızık ve nimetlerini cömertçe bahş ve ihsan buyuran odur. O Rezzak-ı Alem'dir. Ondan gelen her şeye nimet bilmeli ve her nefeste ona hamd ve şükretmeliyiz. Edep yerini örtecek kadar bir bez parçasını bile nimet bilmek kulluğun şanındandır. O küçücük bez parçası dahi şükretmek insanlık ve Müslümanlık borcudur. Bütün vücudun çıplak olsa dahi o küçücük bez parçasıyla örtünür, toplum içinde görünebilirsin. Yerinde ve sırasında o küçücük bez parçasının bir nimet olduğu muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, günümüz insanları Allah-u Teala'dan öylesine uzaklaşmışlardır ki İnsaf, merhamet, sevgi ve muhabbet sözcükleri ancak lügatlerde rastlanan birer deyim haline geldiler. Ana ve babaların evlatlarına şefkati kalmadığı gibi evlatlar da ana ve babaya saygı ve itaat etmez oldular. Nazargah-ı ilahi olan kalpler birer şeytan yuvası haline geldiler. İnsanlar medeniyetten, haşa medeniyet maskesine bürünmüş vahşetten öyle korkunç ve tehlikeli usuller ve prensipler istihraç ettiler ki adeta hayvanlardan daha aşağı derekelere düştüler. Çırılçıplak dolaşmakta sakınca görmüyorlar. Diledikleri gibi yabanlarda başıboş yaşamaktan çekinmiyorlar. Ahlak ve fazilet nedir bilmiyorlar. Ve üstüne üstelik bunun adına da medeniyet diyorlar. Ne ırz ve iffet, ne namus ve istikamet kalmadı. Kitap ehli olan bir türlü, büsbütün kitapsız olan bir türlü. Başlarına bunca musibet ve felaket geldiği ve ahireti azapları daha da bu dünyadayken kendilerine göründüğü halde bir türlü uslanmıyorlar. İnsanlık bütün idealleriyle Müslümanlıkta olduğu halde Müslümanların hallerine bakanlar kendi küfürlerine razı olur duruma geldiler. Çünkü Müslümanlarda aranan yüksek ahlak ve üstün vasıflar yalnız surette kaldı. Dinsizi bir türlü, densizi bir türlü. Dindar geçinenler bile riyadan, sümadan, ucubden kurtulamıyorlar. Dini kendi çıkarlarına ve hasis emellerine sıkılmadan alet edebiliyorlar. Sözün kısası, sofusu bir çeşit, sefihi bir çeşit. Kitaplısı bir çeşit, kitapsızı bir çeşit. Öyle bir keşmekeş içine düşmüşüz ki, bir çatı altında yaşayan, aynı soyadını taşıyan kimseler arasında bile bir ruh, bir fikir beraberliği yok. Bu manzara gerçekten çok hazin ve düşündürücü. Yüzlerinde utanma duygusu silinmiş, bomboş gönüllere haset, hırs ve tamah çirkepleri sinmiş, kalpler birer şeytan yuvası haline gelmiş. Karşılıklı sevgi ve saygı duyguları

yerini nefret ve husumete terk etmiş. Bölünmüş, parçalanmış, dağılmış ve kokuşmuş bir dünya cifesi içinde sözüm ona yaşamaya çalışıyoruz. İnsanlık bir afet ve felaket uçurumunun kenarına kadar getirildiğini fark etmeyecek kadar gaflette. Müslümanlık yarınını düşünemeyecek kadar cehalet ve delalette, medeniyet adı verilen vahşet insanlığa ve Müslümanlığa ihanette bulunuyor. Evet, bizi bu badireden ancak ve yalnız Allah-u Teala'nın kelamı olan kitaba tabi olmak, Resul-i Zişan'ın sünnet seniyelerine uymak kurtarabilir. Şu halde, vakit geçmeden o korkunç afet ve felaket uçurumuna düşmeden gelin Hakk'a rücu edelim. Allah Celle Celaluhu'nun boyasıyla boyanalım. Kur'an nuruyla nurlanalım. Alemlere rahmet olarak gönderilen Habib-i Kibriya'nın gösterdiği hak ve hakikat yoluna uyalım ve o yoldan ayrılmayalım. Kurtuluş ve selamet ancak bundadır. Gecikmiş bile olsak Habib-i Edibi'nin ümmeti olduğumuz için bizi Rabbimiz affeder. Onun kerem inayeti bol, rahmet ve mağfireti mebzuldür. Yanlış bir yola girenin hatasını anlayarak doğru yola dönmesi onun akıl ve idrak sahibi olduğuna delildir. Ya Rabbi, bizlere hak ve hakikati göster. Sana ve senin rızana ulaştıracak doğru yoldan ayırma. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Allah-u Teala bu uyarılardan, bu ikazlardan, bu sohbetlerden, bu kelamlardan tam manasıyla istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri idrakimizi arttırsın, anlama kabiliyetimizi arttırsın ki hayatımızda tatbik edebilme gücü bulalım. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin, razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda Radyo Nida'da tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
3: Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey Hay ve Kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.
Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, al ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Ey oğulcum, namazı kıl, uygun olanı buyurup fenalığı önle. Başına gelene kadar sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.
1: Lokman Hekim Hazretleri.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillah.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.''

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce, Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü, mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan

alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli, onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzündeki hiç görülmemiş kuşlar,
irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü

Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu an.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor. Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.